0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türkeri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil, güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da yerleşik Türk vatandaşlarıyla buluştu. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 42. oturumu sona erdi. Tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İBB iştiraki Kültür AŞ'ye iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söyledi. Şahin'in ardından tutuklu sanık Alper Aydın'ın savunmasına geçildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet suçlamaları yöneltilen Alper Aydın, profesyonel bir reklamcı olduğunu belirtti. Aydın, 4 genel seçim, 3 yerel seçim ve 1 referandumda işini yaptığını ve parasını aldığını söyledi. Aydın'la birlikte 55 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Bayramdan önce görülen duruşmadaysa mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 43 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. ABD basınına konuşan Trump, Lübnan'a yönelik saldırılar sebebiyle İran'la yaşanan krizi önce umursamadığını söylese de daha sonra sorunu çözdüğünü iddia etti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması konusunun da gelecek hafta içinde netleşeceğini belirtti. Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarına devam ediyor. Bureiç kampında hedef alınan bisikletli Filistinli öldürüldü. Gazze kentindeki limana yönelik saldırıda da iki Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmü son bulmuyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Katil Netanyahu ülkenin güneyinde işgali genişletme talimatı verdi. İsrail unsurları stratejik nitelikteki Şakif Kalesi'ni işgal etti. Nebatiye ve çevresindeki saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. A milli futbol takımı Dünya Kupası öncesinde göz doldurdu. A yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Haberleri sunduk.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Haziran sabahının tazeliğiyle tüm dinleyenlerimize gönül dolusu sevgiler, saygılar efendim. Sabahın namesine hoş geldiniz. Yeni bir ayın ikinci sabahında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Belki pencereniz açık, belki çayınız yeni demlendi. Yaz dediğimiz şey yalnızca sıcak günler değildir aslında. Bir mahalle sesi, bir akşamüstü esintisi, ince belli bardakta unutulmaz sohbetlerdir. Kimi zaman deniz kokusudur yaz. Haziran ayının bu ilk günlerinde kalbinize iyi gelecek şarkılarla sabahın namesi başlıyor. Program yapımcımız Alp Hasan Kara İbrahimoğlu ve teknik yönetmenimiz Serdar Özeren'le birlikte saat 10'a kadar mikrofon başında ben Burçin Tabur. Türk sanat müziğimizin en güzel şarkılarıyla sizlere eşlik edeceğiz. Programımızın ilk eseri Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizeleriyle Üstad Avni Anıl'ın Nihavend makamındaki eseri Nesrin Sipahi söylüyor. İçimde nice uzun yılların özlemi var.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında bu sabah da radyo dostlarımıza neşe ile başlayan, huzurla devam eden, kulakta kalan ve en önemlisi gönülde yer eden bir gün diliyoruz. Efendim, sabahın namesinde bazen bir şarkıyla geçmişin o tozlu ama kıymetli sayfalarına uğruyor, bazen bir name ile bugünü, bu yeni yaz sabahını birlikte kucaklıyoruz. Programımızda şimdi Zeki Müren'in sesinden Güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na, bestesi Teoman Alpay'a ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım.

Güftesi Mustafa Töngemen'e, bestesi Erdin Çelikkol'a ait Nihavend şarkıyı Melihat Gülses'in icrasıyla dinledik. Sabahın namesinde şimdi zamanı biraz geriye alıyoruz. Şarkıların sadece kulaklara değil, en derin hatıralara dokunduğu siyah beyaz anıların en renkli olduğu yıllara, 70'lerin o naif rüzgarına bırakıyoruz kendimizi. Nerede o eski günler diyenlere, o günlerin masumiyetini ve sıcaklığını bugüne taşıyan bir eserle eşlik ediyoruz. Zeynettin Maraş'ın Nihavend eserini Yaşar Özel'in sesinden dinliyoruz şimdi. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye.

Türk sanat müziğinin unutulmaz şarkılarıyla Sabahın Namesi devam ediyor. Saat 8'den itibaren TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşan iletilerinizle bir şarkının en güzel notalarıyla satırlarınıza eşlik edeceğiz. Programımızı şimdi Arif Sami Toker'in Nihavend eserini dinliyoruz. Elif Güreşçi söylüyor. Geldi yine güzelim yaz, gönül eğlensin biraz.

Sabahın Namesi her sabah olduğu gibi bugün de sizden gelen mesajlarla daha anlamlı TRT Name'nin sosyal medya hesaplarından bize ulaşıp sevdiklerine namelerle bir selam vermek isteyen tüm radyo dostlarımızı bekliyoruz. Programımızın bu dakikalarında Üstad Alaaddin Yavaşça'nın Nihavend şarkısını dinliyoruz. Serap Kuzey ve Vedat Çetinkaya söylüyor. Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün, sevda ufuklarında gül endamın yürüsün.

7:29'u gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde musikimizin zarif eserleriyle güne başlamak kalbinize iyi gelsin diyerek yeni güne eşlik edecek şarkılardan birini daha dinliyoruz şimdi. Gündoğdu Duran'ın Nihavend eserini Muazzez Ersoy söylüyor. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın.

Ah ne güzel seni sevmek, ah ne güzel. Sevgili dinleyenler, TRT Nami'nin sosyal medya hesapları Instagram, Facebook, X ve Next platformu üzerinden sevdiklerinize şarkılar armağan edebilir. Sıradaki şarkıya ortak olabilirsiniz. Sosyal medyadan istek yapacağınız şarkıları TRT Nami'de Sabahın Namesi görselinin altına yazabilirsiniz. Programımızda şimdi Ülkü Aker'in dizeleriyle Avni Anıl'ın Nihavend eserini dinliyoruz. Eylül Turan söylüyor. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi, bakışın eski günleri arar gibi.

Yıldırım Gürses'in Nihavend makamındaki unutulmaz şarkısını sanatçının sevilen icrasıyla dinledik. Sevgili dinleyenler, kalbimize şifa veren şarkılarla birlikte evinde yeni güne hazırlananlara sağlık, huzur, işe gidenlere kolaylık, yolculukta olanlara ise hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sabahın namesinin bu dakikalarında güftesi Mehmet Gökkaya'ya, bestesi Erol Sayan'a ait Nihavend eseri dinliyoruz şimdi. Nazan Sıvacı söylüyor. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Sevdayla ilk uyanış unutulmaz, unutulmaz.

Sosyal medya üzerinden mesaj gönderen dinleyenlerimiz merak ediyor. Bu güzel eserleri kim seçiyor diye soruyorlar. Efendim bu özel seçkinin mimarı program yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu. Biz de mikrofon başında bu güzel eserleri sizlere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sabahın namesinde şimdi dinleyeceğimiz şarkı, yeni bir mevsimin ilk günlerinde gönlünüzden geçen tüm güzel başlangıçlara eşlik etsin. Güftesine ait İlmi Özeren'e, bestesi Rakım İlkutlu'ya ait Nihavend eseri Ali Rıza Kural söylüyor. Hayal içinde akıp geçti ömrü derbederim, bakıp bakıp da...

0: TRT Name.
1: 7.54'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi devam ediyor ve tabii ki şu an yollarda olan radyo dostlarımız var. Direksiyon başında güne merhaba diyen, işine, sevdiklerine ya da sadece yeni bir güne yetişmeye çalışan tüm dinleyicilerimize buradan selam olsun. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında en güzel namelerle sizin yol arkadaşınız olmaya devam ediyoruz. Arabanızın camından içeri süzülen Haziran güneşi kulağınızda bu eşsiz tınılarla birleşsin. Güftesi Hüseyin Aydınkaya'ya, bestesi Vecdi Seyhun'a ait Nihavend eseri şimdi Güzin Değişmez söylüyor. Hatırlar mısın beni bir zamanlar, ne kadar severdim seni, ne kadar...

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinde şimdi kelimelerin o gizemli bahçesine giriyoruz. Günün kelimesi hasret. Bazen bir insanı, bazen eski bir zamanı, bazen de artık geri gelmeyecek bir duyguyu özlemektir hasret. Türk sanat müziğinin en derin duygularından biridir belki de. Az biraz hüzün, biraz bekleyiş, biraz da kalpte saklanan hatıralar taşır. Bugün sabahın namesinde eserlerimiz biraz hasrete, biraz da gönlün ince sızısına eşlik ediyor.

0: İstek zamanı.
1: Efendim yeni saatimizin ilk dakikalarında sabahın hamisi Türkiye'nin dört bir yanına eşlik etmeyi sürdürüyoruz. Programımızda sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz iletilere bakıyor ve sıradaki şarkıya, ilk dinleyeceğimiz şarkıya da sizlerle birlikte ortak oluyoruz. Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan bizlere günaydın diyor ve tüm sevdiklerine, aynı zamanda Gonca Gül'e, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpekdereli Türk Sanat Müziği Topluluğu'na, arkadaşlarına, Samsun Atakum TSM Koro arkadaşlarına ve sevip de kavuşamayanlara bu şarkıyı armağan etmiş. Güftesi ve bestesi Yaşar Güvener'e ait icaz eseri, şimdi Hasan Eylül'ün icrasıyla dinliyoruz. Çaresizim, çaresiz.

Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu TRT İzmir Radyosu'na ve tüm sevdiklerine selamlarını gönderiyor. Ankara'ya selam olsun. Muharrem Yorulmaz bizlere günaydın demiş. Yine Ankara'dan sesimize eşlik eden dinleyicimiz dostlarıyla birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü bizlere ve tüm sevdiklerine günaydın diyerek şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında efendim Gaziantep'ten Ali Özyener'in isteğini yerine getiriyoruz. Bu eseri Dilara Acıburç Göksu, Nurhan Onur Akbulak, Halil İbrahim Zengin ve tüm koro arkadaşlarına armağan ediyor ve radyosunun başında olan TRT Name dinleyenlerimiz için Gönül Akkor'un icrasıyla güftesi ve bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Hicaz şarkıyı dinliyoruz. Yalancının birine kapıldı kaldı gönül, inandı yandı yine, çekilmez oldu bu ömür.

8.14'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namisinde istek zamanı devam ediyor. Yıldız Aydın bizlere günaydın demiş. Sevdikleriyle birlikte ortak oluyor bu şarkıya. Aydın Karaca Sudan, Adnan Önem dostlarıyla birlikte İlyas Aydın. Burçin Hanım sıradaki şarkı İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Meryem Yılmaz, Ahmet Gürel, Ahmet Uzal ve tüm TRT Name dostlarım için gelsin demiş. İhsan Özdoğan, Gülşehir Nevşehir.

Ehir'den tüm sevdiklerini selamlıyor ve aynı zamanda dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Fethiye'den Bayram Gökçen, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'la birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Efendim, namelerimize ortak olan isimlerden biri Engin Erdoğan, Çanakkale'den bizlere günaydın diyor ve bu şarkıyı tüm dostlarına armağan ediyor. Muazzez Ersoy, güftesi Rahmi Duran'a, bestesi İsmail Hakkı Nebiloğlu'na ait Hüzzam şarkıyı seslendiriyor. Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben, gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yolda beklenen.

0: TRTname. Yol durumu.
1: ...2 ve 12 Haziran 2026 tarihleri arasında İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ile 13. kilometreleri arasında aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00 ve 05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanacaktır. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3. kilometresinde sanayi farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Diyarbakır-Siverek yolunun 10 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: CRT Name. Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'da mevsim normalleri üzerinde, kuzeydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 26, Ankara 27, Düzce 30, Samsun 21, Kars 19 ve Şanlıurfa 34 derece olacak.

İhsan Güvenç, güftesi Zeki Müren'i, bestesi İlyas Tetiğ'e ait şarkıyı seslendirdi. Gece kirpikli kadın aşkıma siyah bakma, istek zamanı sabahın namisinde devam ediyor. Eskişehir'den İbrahim Kaçar, Ali Aydoğdu Trabzon'dan, Manisa'dan Salih Kurt, aynı zamanda Bartın'dan Musa Aytu bizlere günaydın demiş. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli'nin isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Efendim, Tavşanlı halkı ve TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz bu eseri. Şevval Sam güftesi ve bestesi Teoman Alpa'ya ait Hüzam şarkıyı seslendiriyor. Böyle mevsecekti son günümde bu rüzgar, bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar.

Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener'in isteğiydi bu şarkı. Mine Geçili'nin icrasıyla güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Muhayyer Kürdi eseri dinledik. Hayat bazen tatlıdır efendim bu şarkı. Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi ve tüm TRT Name dostlarına armağan etti dinleyicimiz. 8.40'ı gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. İstek zamanı sabahın namesinde devam ediyor. Adana'dan Selahattin Erzen'in isteğini yerine getireceğiz şimdi. Güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdili Cazkar eseri istemiş bizden. Turgay Kızıltuğ'un icrasıyla dinleyeceğiz bu şarkıyı. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, aile eşi Zeynep Hanım, çocukları ve tüm sevdiklerini bu şarkıya ortak ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Meliha Nülüfer Keskin, Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm Türk sanat müziği sevenlerle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Turgay Kızıltuğ geliyor mikrofona. Avuçlarımda hala sıcaklığın var, inan, unuttu dese dilim yalan, billahi yalan.

Hatay, Antakya'dan Abuş Bakır sevgi ve selamlarını göndererek Yüksel Üzel'den bir şarkı istemiş eşi Gülşen Hanım. Çocukları Onur Bakır ve Emre Bakır ve Sabahın Namesi dinleyenleri için gelsin bu şarkı demiş. Aynı zamanda Bucak'tan Havana Yöntem bizlere günaydın diyor. Efendim hemen bakıyoruz ve Şahap Ünal Uşak'tan torunu Ares'le birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Aynı zamanda Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli köyünden tüm sevdiklerini selamlamış. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir de yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Yüksel Uzel'in icrasıyla Güftesi Nevin Yavuz'a, bestesi Alaaddin Şensoy'a ait Acem Gürdi şarkıyı dinliyoruz. Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan. Sensiz bir gün bile inan, bu dünyadan zevk alamam.

8.49'u gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında müziğimizin sevilen şarkılarıyla istek zamanı devam ediyor. Ayşe Ekiz'in icrasıyla Güftesi Hüseyin Balkancı'ya, bestesi Dilek Yüzdeğer'e ait Kürdili Cazken şarkıyı dinleyeceğiz. Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğiydi bu eser. Efendim Mehmet Çimen, Cafer Kutbay ve Saffet Bilir ve tüm TRT Rami dinleyenlerine armağan ediyor bu eseri. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, Koray, Dilşat, Gülçin, Gülhan, Asya ve tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden Salim Oğuz yine sevdiklerini bu şarkıyla selamlıyor. Konya'dan Hatice Biçer de tüm dostları için bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Ayşe Ekiz söylüyor, "Gönlüme armağan ödül gibisin."

0: İstek zamanı.
1: ...56'yı gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namisinde istek zamanı devam ediyor. Kahramanmaraş'tan Muzaffer Yabacı nazik mesajıyla bizlere günaydın demiş. Afyon İsçehisar'dan Hasan Hüseyin Bakır yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında sevgiler ve selamlar gönderiyoruz. Aynı zamanda Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlıyor. Emniyet Teşkilatı'na armağan olsun Burçin Hanım bu şarkı demiş. Bakalım Selda Karayiğit bizlere günaydın diyor. Niğde Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam, eşi Nisa Hanım'la birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar Köyü'nden sıradaki şarkıyı eşi Cevriye Hanım'a, oğlu Selçuk ve gelini Tuğba'ya armağan etmiş efendim. Hamise Aracı'nın isteğini yerine getiriyoruz. İzmir Ürkmez'den efendim bu şarkıyı Atike Kaymağı ailesine ve tüm sabahın namisi dinleyenlerine armağan ediyor. Süheyla Eren, Selahattin İnal'ın Hicaz eserini seslendiriyor şimdi. Elçek tabip, elçek yaram üstünden, sen benim derdime deva bilmezsin.

Yeni saatin ilk dakikaları Antalya'dan Suzan Ülkü'nün isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Efendim bu şarkıyı eşi Ahmet Ülkü'ye, Gönül Saykal, aynı zamanda Şerife Çelik ve kendisine armağan ediyor Mehmet Özkaya ve kendisine armağan ediyor bu eseri Selim Öztaş'ın icrasıyla. Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait icaz eseri dinleyeceğiz. Zeki Özceylan Alanya'dan bu şarkıya ortak oluyor. Eşi Süheyla Özceylan, Enver Sağroğlu, Mualla Sağroğlu, Dursun Değirmenci ve Ayşegül Değirmenci ile birlikte. Engin Erdoğan bizlere yine günaydın diyor. Emine Atamer, gittiği her yeri güzelleştiren insanlara denk gelelim. Burşin Hanım günaydın, Trabzon'dan merhaba. Sıradaki şarkıyı Mert Anıl Atamer'e ve sabahın namesi dinleyicilerine armağan etmek isterim demiş. Erdoğan Oktay.

Ina Ceyhan'dan tüm sevdiklerini selamlıyor ve sıradaki şarkıyı güzel yurdumun güzel insanları için çalarsanız çok sevineceğim demiş. Yusuf Karakök bizlere yine merhaba diyen dinleyicilerimiz arasında Zonguldak Çaycumalkaya Başı Köyü'ne de selamlar olsun. Bakalım hemen, evet, Serdal Karakaya günaydın diyor Manisa Turkutlu'dan. İzmir'den Gültekin Örücüler sıradaki şarkıyı eşi Ülke Hanım'a armağan ediyor. Osman Çokyaman Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese günaydın. Sıradaki şarkı TRT Name dostlarım ve tüm dinleyicileri için gelsin diye belirtmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz bu güzel iletileriniz için. Selim Öztaş söylüyor. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.

Ordu'dan Çönel Şafak Uzun Ömeroğlu, TRTname dinleyen herkese armağan ediyor bu eseri. Güftesi Güzide Taranoğlu'na, bestesi Muzaffer İlkar'a ait icaz şarkıyı Belgin Erol Gündoğdu'nun icrasıyla dinleyeceğiz. Efendim, Tekirdağ'dan Muharrem Yalçın, güzel iletiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz ve bu şarkıyı size armağan ediyoruz. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı, dinleteceğiniz tüm eserleri TRTname dostlarıma ve bugün doğum günü olan Gülsefa Koçi, Can Bolat, Muharrem Sargın, Mustafa Biriş ve Mehmet Gülbenli'ye armağan etmek isterim demiş. Sağlıklı, huzurlu, musikiyle geçecek nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Selahattin Balkan, Manisa Turkutlu, Musalar Yeniköy'den selamlamış bizleri. Eşi Sultan Balkan'a ve çocuklarına armağan ediyor bu şarkıyı. İzzet Yücel Bey Pazarı'ndan Türk Sanat Müziği Koromuz için gelsin armağan edeceğiniz eser demiş. Bey Pazarı'na sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Yasemin Yiğit bizlere günaydın diyor. Aynı zamanda Emine Ceyhan Ankara'dan güzel bir gün diliyor ve sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz şarkısını istemiş. Yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz. Tüm eserlere yer vereceğiz programımızda, ama yetiştiremezsek bu şarkıyla da gönlünüzü almış olalım sizin. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken bu şarkıyı Mustafa Sağlam'a ve sevdiklerine armağan ediyor. Hep birlikte dinliyoruz. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın, kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

Dikili'den Güler Sunar Karahan bu şarkıyı Hatay Medeniyetler Korosu arkadaşlarına, dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Gökhan Sezen, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesini işte Tokatlıoğlu'na ait Kürdili Cazker eseri seslendirecek. Efendim Özdere'den Jale Özden'e de armağan ediyoruz bu şarkıyı. Tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz de. Bizden bir şarkı istemişsiniz. Yetiştirebilirsek mutlaka evet yer vereceğiz bu eser, ama yetiştiremezsek bu şarkıyı da gönlünüze almak isteriz. Mersin Erdemli'den Ahmet Özşelik yine bu şarkıyı Hidayet Sezer'e, Selcan Efe Yiğit, Elanur ve Yağız Özşelik'e armağan ediyor. Sevdikleriyle birlikte. Aynı zamanda Gülsefa Kovçi, Can Polat, yaşanılan her an çok güzeldir. Ancak gül mevsimi Haziran da bir başka güzel. Burçin Hanım demiş. Gerçekten de öyle. Efendim tüm sevdikleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Kırıkkale'ye sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Akdeniz'in incisi Antalya'dan Coşkun Bakan bizlere günaydın demiş. Sezai Keyvanoğlu yine dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Mustafa Çatlakkaya Adana'dan bizleri dinleyen herkese günaydın, kucak dolusu sevgiler diye eklemiş dinleyicimiz. Zafer Özkara Sakarya Camili'den tüm dostlarını ve sevdiklerini selamlıyor. Hep birlikte dinliyoruz. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Geçti hasretinle günlerim, hadi geri döndür.

Efendim, Kayseri'den Mustafa Kınan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Günaydın demiş bizlere. Bazı sevdalar unutulmaz, unuttum sanırsın. Kalp hatırlatır, kolay değildir unutmak diyerek. Unuturum diye yorma kendi şarkısını. Tüm sevdiklerime ve dostlarıma armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Aynı zamanda Sakarya Camii'den Zafer Özkara, tüm sevdikleriyle birlikte, dostlarıyla birlikte bu esere ortak oluyor. Ankara'dan Ufuk Erdem, TRT Name dinleyenleri, çalışanları ve bütün Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Tokat Erbağ'daki tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Semir Keyli Hatay Arsus'tan bizlere günaydın diyor. Aşk masalını istemişsiniz bizden, Çiğdem Gürdal'dan. Biz bu şarkıyı armağan ediyoruz size. Eşi Emire Kelle ve aynı zamanda Ersin ve Esat ve kızlarım Vicdan, Sevil ve Sinem için gelsin demiş bu eser. Bakalım hemen, Van'dan bizlere günaydın diyor dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz Ordu'dan Leyla Çabuk ve bak, Gaziantep'ten Arzu Akgül Bostancı eri, Hürriyet Gürsel Kuzu. Antalya'dan günaydın Burçin Hanım. Hayal içinde akıp geçti ömrü derbederim. Bu şarkıyı ekibinize armağan etmek isterim demiş. Bu şarkıyı geçmiş olduğumuz dakikalarda yer vermiştik. Yine de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı size ortak edelim, armağan edelim. Çorum'dan Osman Angay. Bu eseri oğlu Ahmet Angay'a ve Rabia Narbağ'ına armağan ediyor. Torunları Rana, Zeynep, Lara, Osman ve Alp içinde gelsin demiş. Hasan Cengiz bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. Niksar'dan Selami Kabakçı, Naim Bostan Anamur'dan, Turak Çağatay Erzurum'dan, Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan, eşi Ayşen, oğlu Özgür ve kızı Özgü ile birlikte ve torunlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Hep birlikte dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim, kimin sade sever hayatı, kimi biraz şekerli, ama kahvenin yanında paylaşılan samimiyetin tadı her zaman aynıdır. Dilerseniz bir Türk kahvesi alın yanınıza, dilerseniz ince belli bardakta çayınızı. Biz yine aynı sıcaklıkta buradayız sabahın namesinde şimdi. Tarkan Tevetoğlu'nun icrasıydı. Güftesi Hikmet Münir Epçoğlu'na, bestesi Erol Sayan'a ait Muhayyer Kürdi şarkıya kulak veriyoruz. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir.

Çeşme'den Nevra Baturay bu şarkıyı kendisine ve radyosu açık olan herkese armağan ediyor. Aynı şarkıyı Mersin'den Gülten Duran da istemiş. Gönül dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Tüm sevdiklerine armağan ediyor bu eseri. Bahadır Özüşen'in icrasıyla güftesi Nuriye Eracar'a, bestesi Necip Gülses'e ait Gürcüli Cazkar eseri dinleyeceğiz. Efendim bu şarkıyı aynı zamanda şu an bizlere kulak veren Zeki Başoğlu, Kahramanmaraş Afşin'den Mehmet Turan, Afşin'i müzikseverler için istemiş. Maya Türköz İzmir'den selamlıyor bizleri. Osman Selçuk Altun eşi Pınar Hanım'la birlikte bu esere ortak oluyor. Samsun Atakum'dan Ceyran Şimşek Ayar, Selahattin Duru Kahramanmaraş'tan sevgilerini gönderiyor. Abdülkadir Gür'ün Kadir Kaynar ve TRT Name dinleyen herkese ve Mehmet Bey'e armağan etmiş bu şarkıyı. Eskişehir'den İsmail Hakkı Hayat yine sevdikleriyle birlikte bu esere ortak oluyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den, İsmail Genç Kocaeli Kandıra'dan selamlarını göndererek eşi Tülay ve Neşe-i Sağlık Türk Sanat Musikisi'ne, korosuna ve Erbil Aydın'a armağan etmiş bu şarkıyı. İsmail Genç selam ve sevgilerimizi gönderelim. Antalya'dan Sabriye Güloğlu, Birsev Bulut Ankara'dan ve Ankara'dan evet bizlere günaydın diyor. Bursa'dan canım ablam için gelsin bu şarkı demiş. Öyle olsun. Muharrem Yalçın çok teşekkür ediyoruz. Güzel sözleriniz için sağ olun. İstanbul İstinye'den Müzeyyen Yücar da Bulut tüm dostlarını selamlıyor. Ankara'dan Sevinç Atan, musikimizi yaşatanlara Ankara'dan gönül dolusu sevgiler Burçin Hanım. Bir şarkı istemişsiniz. Büyük bir ihtimalle yetiştiremeyeceğiz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da sizin de gönlünüze almış olalım. Sevgilerimizi gönderelim. Efendim Bahadır Özüşen söylüyor. Duygular coşuyor çaldığın zaman, sevgiler koşuyor geldiğin zaman.

0: İstek zamanı.
1: Efendim şimdi de Instagram'dan bizlere günaydın, merhaba diyen dinleyicilerimize hemen bir selam verelim. Hasan Akseki sıradaki şarkıyı Hataylı Murat için istemiş. Denizli'den Nadire Hanım bizlere merhaba diyor. Ahmet Uzal günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Sivas Koyunhisar Eğri Çimen Yaylası'ndan günaydın demiş Serkan Alkan. Güzel de bir fotoğraf paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Denizli'den Yunus Şen Ocak. Aynı zamanda evet bakalım Piraye Musaoğlu bizlere merhaba demiş. Sevtap Bayraktar eşi Tuğsal ve tüm sevdikleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. İsmet Bey Kayseri'den merhaba diyor tüm TRT Name dostlarına. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan selamlarını göndermiş. Şükrü Özdamar, Burçin Hanım günaydın Nide Bor'dan. Sıradaki şarkıyı Zafer Özkar'ı Hatice Okur ve Recep Gayretli için isterim demiş. Emine Atamer bizlere yine Trabzon'dan merhaba diyen dinleyicimiz. Gaziantep'ten Gilda Polat iyi yayınlar diyor. Benal Aslan Taras'ta yine tüm TRT Name dostlarını sevgiyle selamlamış. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözleriniz için. Sağ olunuz, var olunuz diyoruz ve Edirne'den Selda Karayiğit'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi.

Emel Sayın Selami Şahin'in Mahur bestesini seslendiriyor. Bu şarkıya aynı zamanda Ankara'dan bizlere yine günaydın diyen Adnan Bey ve tüm sevdikleri için de çalacağız. Sen gidince ruhumu bir alev sardı, ağlayan gözlerimde hatıran kaldı.

9:43'ü gösteriyor saatimiz. Yavaş yavaş artık programımızın son dakikalarına yaklaştık. Manisa Salili'den Hasip Uygun'un isteğini yerine getireceğiz. Tüm sevdikleriyle birlikte ortak oluyor bu şarkı. Güzin Değişmez, Muzaffer İlkar'ın Kürdili Cazken şarkısını seslendiriyor. Ankara'dan Adnan Yıldız, Altın Ordu'dan Ekrem Mert de yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Gel sen bize yine mehtap görünsün, dök bağrımı zülfün, gece meltemle sürünsün.

Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın, efendim bu şarkıyı Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özelgündüz, koro arkadaşları ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Gülden Marmara güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Hüseyin'in şarkıyı seslendiriyor şimdi. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali, gözlerimden gitmiyor nazlı yârim hayali.

Kuşak'tan Meral Özhan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi sabahın namesinde eşi Erol Bey'e, kendisine ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Koray Safkan'ın icrasıyla güftesi Gonca Gül'e, bestesi Baki Duyarlar'a ait Gülili Cazken şarkıyı dinliyoruz. Ve radyosunun başında bulunan tüm sessiz dinleyicilerimiz için de gelsin bu eser. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de veda vaktine ulaştık sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Serdar Özveren ve mikrofon başında ben Burçin Tavur. Tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Dileriz ki namelerle başlayan bu gününüz aynı huzur ve güzellikle devam etsin. Son istek şarkımızı dileğinizi yerinize getiriyoruz. Bucaktan Havana yönetim için geliyor. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türkeri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Dün Ankara'da kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız diye konuştu. İran devrim muhafızları Irak'ın Umm Qasr limanı yakınlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir kargo gemisini vurduklarını açıkladı. Geminin seyir füzesiyle hedef alındığı bildirildi. İran'dan yapılan açıklamada misilleme saldırısının Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Umman Körfezi'nde İran'a ait Lion Star adlı gemiyi hedef almasına yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın soykırımcı Netanyahu'yu telefonda azarladığı iddia edildi. Söz konusu iddia, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesinde yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden iki yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'ın Netanyahu'ya Lübnan konusunda çok sinirlendiği ve telefon görüşmesinde ağır hakaretler ettiği iddia edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret gerçekleştirdiği Singapur'da temaslarda bulundu. Hakan Fidan bu çerçevede Singapur Başbakanı Lawrence Wong ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Hakan Fidan'ın Singapur temasları sırasında ticaret, enerji ve yatırım konularıyla bölgesel gelişmelerde ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Dnipro kentine yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Başkent Kiev'de çok sayıda kişi geceyi sığındığı metro istasyonlarında geçirdi. Ukrayna, Rusya'nın gece boyunca 656 insansız hava aracı ve 73 füzeyle saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 42. oturumu tamamlandı. Dünkü oturumda tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kültür Anonim Şirketi'ne iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde kurultayda oy kullanan bütün delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporlarıyla banka hesap hareketleri ve sosyal güvenlik kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. İşverenlerin çalışanlara ait yüz ve parmak izi gibi biyometrik verileri kullanarak mesai saati takibi yapması yasaklandı. Karar, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alındı. Kararda, açık rıza şartına dayansa bile bu verilerin işlenmesinin kanuna aykırı olduğu vurgulandı. Bu yılki hububat alım fiyatları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerle birlikte üreticilerin eline ekmeklik ve makarnalık buğday için ton başına 19.514 lira, arpa için ise 15.764 lira geçeceğini açıkladı. İtalya'nın güneybatısında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İtalya'nın yanı sıra 4 ülkede daha hissedilen depremin merkez üssünün Akdeniz'de İtalya'nın güneyindeki Cosenza kentinin yaklaşık 30 kilometre açıklarında olduğu bildirildi. Sarsıntının Akdeniz'de yerin 250 kilometre derinliğinde meydana geldiği duyuruldu. Haziran ayı ile birlikte sıcak hava etkisini hissettirmeye başladı. Uzmanlara göre bu yaz aşırı sıcaklar görülecek. Hissedilen hava sıcaklığı artacak, sıcak hava dalgalarının süresi uzayacak. Aşırı uçtaki iklim olayı süper El Niño etkisiyle ani ve sert hava değişimlerine de hazırlıklı olmak gerektiği belirtiliyor. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki. Şarkılar iç dünyamıza yaptığımız o güzel yolculuğun en özel eşlikçileri. Şarkılar bugünü hissettiğimiz, dünü hatırladığımız yaşamın en güzel renkleri. Biz de şarkılarda buluşmak üzere yeniden huzurlarınızdayız. TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Bugün de en güzel eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e siz değerli dinleyicilerimizle birlikte harika bir musiki yolculuğuna çıkacağız. Bu yayında programımıza Hicaz makamında eserlerle başlıyoruz. Güftesi ve bestesi Metin Eryüre'ye ait şarkıyı Mediha Şen Sancakoğlu yorumuyla sunacağız sizlere. Dinleyeceğimiz bu eser sanatçının Mühürledim Kalbimi isimli albümünde yer alan bir kayıt. Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım.

Ahmet Özcan'ın 2007 yılında yayınlanan Yüzyılın Şarkıları albümünde seslendirmiş olduğu Bir Saadettin Kaynak şarkısına kulak verdik. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi ise Vecdi Bingöl'e aitti. Yayınımıza yine Bir Saadettin Kaynak şarkısıyla devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun değerli sesi Nazan Sıvacı konuğumuz oluyor. Güftesi Hasan Lami Güray'a ait şarkıyı seslendiriyor sanatçı. Ne boş yere yanmışım. Meğer ben aldanmışım, o sözlere kanmışım, meğer ben aldanmışım.

Bir Hicaz eser dinledik ve bu güzel şarkıyla zannediyoruz günümüz daha da renklendi. Şimdi ise bu ritmi kaybetmiyoruz ve bir Hüsnü Üst'ün bestesine kulak veriyoruz. Zeki Müren'in Bir Sevdadır Şarkılar isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Güfte Sadık Atay imzalı. Kaşın gözün şöyle dursun, nazın beni öldürecek. Akşam vakti gel gizlice, kim görecek, kim bilecek.

Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın?

İçimizi kıpır kıpır yapan bu Muzaffer İlkar şarkısını Hikmet Ulutaş'tan dinledik. Hicaz makamındaki eserin güftesi Şemsi Belli'ye aitti. Kıymetli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi yine özlediğimiz bir sese kulak vereceğiz. Bu sevilen sanatçımız Süznak makamında bir Gavsi Baykara şarkısı seslendirecek. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Neşe Üstaş, beste ve güftesi Zeki Müren'e ait Süzlak makamında şarkıyla konuğumuz oldu. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Evet efendim, bazen yaşamın gerçekleri yüzümüze adeta bir tokat gibi çarpar. İşler istediğimiz gibi gitmeyebilir, araya yıllar, yollar girebilir. Ama şunu unutmayalım ki, eğer iki kalp birbirini seviyorsa, fiziken uzak olsalar da her daim yan yanadırlar aslında. İşte bu güzel şarkılar da belki böyle ayrılıklardan besleniyor, belki böyle hüzünler bu güzel şarkıları yazdırıyor. Zeki Müren'in bu eseri de zannediyoruz bu duygu durumunun açığa vurulmuş bir haliydi. Hadi gene şimdi biraz daha hareketlenelim ve Süznak makamında anonim bir eserde değerli sanatçımız Serap Kuzey'e kulak verelim. "A benim mor çiçeğim," diyor sanatçımız.

Saadettin Kaynağ'ın güftesi Aşık Ömer'e ait Hicaz eserinde Belkıs Dikmen bizlerle birlikteydi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün repertuarımızda aslında birçok Saadettin Kaynağ şarkısına yer verdik. Şimdi de bir Saadettin Kaynağ bestesi dinleyeceğiz. Belki de bu değerli bestekarın eserlerinin birçoğunun türkü formuna yakın olması da bugünkü seçimlerimizi etkiledi. Evet, şimdi dinleyeceğimiz eser ise Muayyer makamında ve güftesi Necdet Rüştü Efe'ye ait bir şarkı. Münip Utandı seslendiriyor. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor, esmerim vay.

Yine çok sevilen muhayyer bir türküyü dinledik. Cavit Tanürek bizlerle birlikteydi. Şimdi ise ritmimizi biraz düşürüyoruz ve Hüseyin'i makamında Yorgo Bacanoz bestesinde Dilek Türkan'ı dinliyoruz. Bir yaz gecesi Çamlıca mehtabına geldin. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin.

Sanatçımız Celal Altınbaş, beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Hüseyin'i şarkıyı seslendirdi. Gözlerime bakmasaydın, yüreğimi yakmasaydın. 2004 tarihli bu kaydın ardından şimdi 2017 yılında seslendirilmiş olan Kemali Tatyos Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak eserini Ali Suat Erdil yorumuyla sunuyoruz sizlere. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel.

Değerli dinleyicilerimiz, harika, hareketli bir uşak türküde Seçil Heper bizlerle birlikteydi. Sanatçının 70'li yılların başında seslendirmiş olduğu bu güzel uşak türkünün ardından programımıza şimdi uşak makamının kardeş makamlarından biri olan Rast makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Avni Anıl Hoca'nın güftesi Ülke Aker'e ait eserini Yaşar Özel yorumuyla sunuyoruz. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

Çekin halay çalsın durmadan sazlar. Çekin ağır ağır halay düzülsün. Evet, Ayşegül Durukan Supi İdrisoğlu'nun güftesi Ahmet Kutsi Tecer'e ait mahur şarkısıyla konuğumuz oldu. Şimdi ise birlikteliğimize yine rast makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Güftesini İlkan San'ın kaleme aldığı bir Neşet Tokatlıoğlu bestesi. Gönül Yazar'ın Kırmızı Gül'ün Alı Var albümünden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar.

Rast makamındaki sevilen türküyü Belgin Erol Gündoğdu bizler için seslendirdi. Kıymetli TRT Name dostlarımız, şimdi Yılmaz Yüksel'in bir şarkısı var sırada. İzmir Radyosu'nun değerli seslerinden, İzmir Radyosu'nun değerli bestekarlarından Yılmaz Yüksel Hoca ile ben de konservatuar eğitimimin çok çok

Makamındaki bu şarkının güftesi Cemal Bora'ya ait. Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan İsmail Olgay'dan dinleyeceğiz bu kaydı. Öyle güzel ki gözlerin bakmasını bir bilsen, öldürür mahvedersin yakmasını bir bilsen.

Aşk denilen ateşe yanalım mı? El ele, göz göze böylece kalalım mı? Evet, Güzide Kasacı rast makamında bir Erol Sayan şarkısıyla seslendi bizlere. Efendim, ritmimizi arttıran neşeli, coşkulu şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi güftesi Vecdi Bingöl tarafından kaleme alınan Mahur makamında bir Münir Nurettin Selçuk bestesinde değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle. Otomobil uçar gider, ömrüm gibi geçer gider. Ben talihin peşindeyim, talih benden kaçar gider.

Kıymetli sanatçımız Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Mehmet Ilgın'ın güftesi Cengiz Han Altuntaş'a ait Rast şarkısını seslendirdi değerli sanatçımız. Evet, Mahur ve Rast makamındaki şarkıların ardından yine duyum olarak yadırgamayacağımız bir makamda, Nihavend makamında şarkılarla devam edeceğiz programımıza. Efendim, bir Suat Say'ın bestesine kulak vereceğiz. Özellikle geçtiğimiz yıllarda özel platformlarda yayınlanan dizilerde de yer verilen bir Suat Say'ın eseri. Bu vesileyle genç neslinde aslında yeni yeni keşfettiği bir şarkı. Şimdi Elif Güreşli icrasıyla dinliyoruz. Gündüzüm seninle, gecem seninle, beyhude geçti bu ömrüm derdinle.

Can tenin altında saklıdır. Bahar rüzgarlı yağmurlarda. Sorsan herkes haklıdır, herkes mağdur öyküsünde. Asfalt ışıltısı ve damlaların sesi. Eski kırık bir tambur kulaklarda. Sorsan kimse mutlu değil, biri daha iyi oynuyor sahnesinde. Buruşmuş kağıtlarda yürüyorum. Bir şey eksik sanki satırlarda. Sorsan gözlerim yalanlar beni, iyiyim desem de sohbetlerde. Mutluluk denizde köpük gibi, hüzünler kırık dal gibi ağaçlarda. Sorsan vuslatın tarifi meçhul, ömürler görünmez ateşlerde. Kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün değerli dinleyenlerimizden şair Deniz Efil'in dizeleriyle seslendik sizlere. Şairin Denizde Köpük Gibi şiirinden bu harika dizeler için kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve tüm bu güzellikleri şimdi yine harika bir şarkıyla taçlandırıyoruz. Ritmimizi biraz arttırıyoruz ve Alaaddin Şensoy'un Nihavend şarkısında Nalan Altınörs'e kulak veriyoruz. Büyüleyen gözlerinle yeşil yeşil bakıyorsun, sevdalanmış yüreğime damla damla akıyorsun.

Özlediğimiz seslerden şarkıları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Osmaniye Atak'ın Nihavend makamındaki sevilen eserinde Seçil Heper bizlerle birlikte olacak. Göze mi geldim, sen mi unuttun, gelmiyorsun ah. Öyle karanlık gece ki ruhum olmuyor sabah.

Radyosu sanatçılarından Lale Mumcu Başel, 2020 yılında İzmir Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu Şekip Ayhan Özışık bestesiyle konuğumuz oldu. Ellerim böyle boş boş mu kalacaktı? Efendim, bu güzel Nihavend eserin ardından şimdi yine bir Nihavend şarkıya kulak vereceğiz. İstanbul Radyosu'na uzanacağız. İnci Yaman'ın 2008 yılında seslendirmiş olduğu bir Zeki Müren bestesini dinleyeceğiz. Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle. Gel bana nazlı gülüm, çektirme artık çile.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı, şarkılara sesiyle hayat veren değerli Tülay Canik bizlerle birlikteydi. 1966 yılından günümüze TRT kurumunda Türk musikimize bir ömür vakfeden değerli sanatkar Yıldırım Gürses'in Yavent eseriyle bizlere seslendi. Yine dinamik, hareketli bir şarkıya kulak verdik efendim. Sevgili dostlarımız, bugün de Türk musikimizin makamsal zenginliği içerisinde harika şarkılarla güzel bir yolculuk gerçekleştirdik ve bir yayının daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugün de sağlık, mutluluk, huzur dileklerimizle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi Yıldırım Gürses'in Güftesi Aydın Ünsal'a ait Nihavend şarkısında Bahadır Özüşen'le baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Dün Ankara'da kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin

hiçbir yerinde yokuz olmadık ve olmayacağız diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, "Yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor," dedi. Toplumsal huzuru bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Yargıtay'ın da Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç da ifade verecek. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine ilk duruşmanın 43. oturumuyla devam ediliyor. Bugünkü oturum tutuklu sanık Yunus Göçer'in savunmasıyla başladı. Dünkü oturumda savunma yapan tutuklu sanık Vedat Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kültür Anonim Şirketi'ne iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söylemişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye vizyonunun büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım olduğunu söyledi. Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin güvenlikten taviz anlamına gelmediğini belirtti. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele sürüyor. İstanbul ve Nevşehir merkezli olarak 55 kentte düzenlenen operasyonlarda 196 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere ait 70 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Katliamcı Netanyahu'nun Lübnan'da işgal alanını genişleteceklerini açıklamasının ardından İsrail güçleri bölgede yeniden katliam yapmaya başladı. İran'sa saldırılar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereleri durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'la görüştüğünü, çatışmaların duracağını söyledi. Soykırımcı Netanyahu ise Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Gelişmelerle birlikte bölgede gerilimin had safhada olduğu vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret amacıyla gittiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de temaslarda bulundu. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edilen Numan Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yarın Türkmenistan'a gidecek. Cevdet Yılmaz, iki gün sürecek ziyareti sırasında Türkmenistan-Türkiye Hükümetler Arası Ekonomik Komisyon toplantısına katılacak. Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la da bir araya gelecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Aile Haftası kapsamında 81 ilde yaklaşık 5000 etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti. Göktaş, aileyi güçlendiren çalışmalarımızı aile ve nüfus 10 yılı vizyonumuz doğrultusunda kararlılıkla sürdürüyoruz, dedi. Kurban Bayramı tatilinde müze ve ören yerlerine yoğun ilgi gösterildi. Konuyla ilgili verileri açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayramda 1.514.000 ziyaretçiyle rekor kırdık dedi. Haberleri sunduk.

Vakti zamanında Yeditepe'li şehre yazılmış onlarca şarkı, onlarca türkü. İstanbul'u sevmese gönül aşktan ne anlar diyen Yahya Kemal'e de şiirler yazdırmış bu koca İstanbul. Efendim bir İstanbul türküsüyle olsun istedik bugün sizlerle buluşmamız. İzmir'in sıcak yaz günlerinden İstanbul'un serin boğazına doğru yol alalım bir iki dakikalığına da olsa. Biz yerimizi aldık. Peki ya sizler? O halde vakti zamanında başlıyor.

Kasımpaşa kıyıları, tersane, bir yer sevdim, bir tane. Efendim Nale Mumcu Başel seslendirdi, bir İstanbul türküsüydü radyolarınıza misafir olduğumuz programımızda ilk olarak. Hoş geldiniz vakti zamanında ya. Sefalar getirdiniz efendim bugün. Bu güzel programı sizler için hazırlayan Nihan Yöyen. Sesimizi sizlere ulaştıracak olan ton maisterimiz Fırat Özturan ve mikrofonda ben Hakan Çalışkan. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye kadar TRT'nin ami frekanslarında sizlerle olacağız. Ve solistimiz Lale Mumcu Başel'den o seçkin eserleri dinleyeceğiz. O güzel makamlardaki. Ve saz üstadlarımız elbette. Efendim kemanda Onur Soysal, viyolada Manolya Şen sesli. Klasik kemençede Gülten Yeğin, Utta Hüseyin Erci, kanunda Selim Gönüldaş, neyde Salih Yurttaş, klarnette Tolga Akşit, ritim sazda Mustafa Şekerli ve klavyede Caner Araal solistimize eşlikte olacaklar. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, az önce İstanbul'un o renkli semtlerini efendim dolaştık biraz. Şimdi ise yolumuz Ankara'ya düşecek sevgili dostlar. Ankara'da dünyaya gelen, musiki hayatına burada devam eden bestecimiz Ferit Sıdal bugün hem şarkıları hem de hayatından anekdotlarla konuğumuz olacak. 1 Mart 1925 doğumlu Ferit Sıdal. Tambur sazıyla tanışması onun musikiyle tanışmasına ve sevmesine de vesile olmuş elbette. Bestecimizin hayatını anlatmaya devam edeceğiz ama o çok sevilen Hicaz eseriyle bir virgül koyalım istiyoruz sevgili dostlar. Güftesini Kerim Aydın Erdem'in yazdığı eseri solistimiz Lale Mumcu Başel sizler için seslendirecek şimdi. Bölük bölük turna geçer yüceden, yollarını gözlüyorum geceden.

Musiki'mizin en önemli sanatkarlarından Tanburi Cemil Bey'in de öğrencisi olan Sıdal, daha sonra çalışmalarını Türk musikisinin bir başka ünlü tamburisi İzzettin Ökte ile sürdürmüştür efendim. Bu arada bestekar Şekerci Cemil Bey'in oğlu Nurettin Cemil Bey ile repertuar uzun sayılabilecek bir sürede Şerif İçli ile nota ve repertuar çalışmıştır. Evet, kıymetli dinleyenler, şimdi söze burada bir ara verip Türk sanat musikisinin yine en duru namelerinden birine kulak vereceğiz efendim. Ferit Sıdal'ın Rast makamındaki bu güzel eseri Sedat Ergintun güftesiyle hayat bulmuş. Solistimiz Lale Mumcubaşel'in o kendine has yorumuyla dinliyoruz. Bir gönül vardı bende, henüz aşkı tatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış.

0: 1950 yılında Ankara Radyosu'na tambur sanatçısı olarak giren Ferit Sıdal, tambur sanatçılığının yanı sıra Kadınlar Erkekler Topluluğu ve Klasik Koro gibi topluluklarda şeflik yaptı. Bestekarlık çalışmalarına 1951 yılında başlayan Ferit Sıdal'ın ilk eseri ise Şehnaz makamında bir saz semaisidir. Evet, işte bu değerli şefimizin imzasını taşıyan nadide bir eser var sırada kıymetli dinleyenler. Rast makamındaki bu Ferit Sıdal şarkısını hep birlikte solistimiz Lale Mumcu Başel'den dinliyoruz. Hicran olacaksa bu aşkın sonu, bırak git kalbimi delme boş yere.
1: Sevgili Hakan'cığım, o kadar güzel şeyler söyledin ki Sayın Hocamız Ferit Sıdal hakkında. Rahmet diliyorum kendisine ve söylemeden tabii ki edemeyeceğim. Çünkü bu benim için çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur.
0: Buyurunuz.
1: Ankara Radyosu'nda görev yaptığım yıllarda kendisiyle defalarca beraber solo şarkılar ve klasik koro programlarında birlikte oldum. Birlikte çalışma fırsatına erdim. Ne mutlu bana.
0: Ne güzel.
1: Benim için çok büyük bir kazançtı tabii
0: Şahane.
1: ki. Rahmet diliyorum kendisine.
0: Bir mukabele. Buyurunuz.

1990 yılında TRT'den emekli olan Ferit Sıdal'a 1998 yılında devlet sanatçısı unvanı verildi. 9 Ağustos 2001 tarihinde aramızdan ayrılan ve Türk musikisine çok sevilen eserler bırakan kıymetli bestekarımızı saygı ve rahmetle anıyor, onun çok sevilen Süznak eseriyle bu bölümümüzü noktalıyoruz. Solistimiz Lale Mumcu Başel seslendiriyor sizler için. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu, öpeyim gözlerinden kalmaz gönül korkusu.

0: Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Efendim güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait olan bir Ferit Sıdal bestesiydi. Sevgili Lale Mumcu Başel seslendirdi. Ağzına yüreğine sağlık olsun.
1: Sağ olun.
0: Evet, saatlerimiz artık 13.22 gösteriyor. Sevgili dinleyenler, İzmir Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz canlı yayınımız vakti zamanında çok güzel bir saz eseriyle devam ediyor. Bugünkü eserimizin bestekarı ise ekibimizin kıymetli sanatçılarından sevgili Caner Aral'a ait. Efendim, Nihavend makamındaki bu güzel eseri saz sanatçılarımız icra ediyorlar. Buyursunlar.

0: Nihavend makamında bir saz eseri dinlediniz efendim. Ekibimizin kıymetli sanatçılarından sevgili Caner Aral'a ait bir besteydi bu. Ve tabii saz sanatçılarımızı da tebrik ediyoruz. Çok güzel icra ettiler. Evet, 1969 yapımı bir Atıf Yılmaz filmi. Menekşe Gözler. Hani o söylenen şarkılardaki aynı kıza aşık olan iki dostun hikayesi. Sadri Alışık ve Erol Büyükburç. Aşık oldukları kadınsa güzeller güzeli Fatma Girik. Gerçekte öyle biri yoktu. Belki de gördüğüm sahiden bir Serap'tı. Belki de ben uydurdum onu. O bir hayaldi. Böyle kuyruklu bir yıldız gibi geldi geçti. Sadri Baba'nın replikleri ve fonda o güzel sesiyle söylediği şarkılar. Bir dakikalığına da olsa programı onlara bırakalım efendim. Fatma Girik ve Sadri Alışık'a. Ne dersiniz? Biraz konuşup şarkı söylesinler. Hatta çıkıp gelsinler özlediğimiz o 60'lı yıllardan.
1: Ne zaman yaptın bütün bunları?
2: Uyanır uyanmaz. Yeni bir süpürge lazım. Bir iki de toz bezi, bulaşık teli, çamaşır suyu lazım. Mutfakta da bir cam kırık. Otursana, çayını getireyim.

0: Burada kendimi yapyalnız hissederdim. Ama basbayağı güzel bir evmiş.
1: Vazoyu nerede buldun biliyor musun?
0: Nerede?
1: Karyolanın altında.
0: Burada yaşayabilirim artık. Bilsen öyle mutluyduk. Karar vermiştik, çalışmayacaktı, evimde kalacaktı. Döneceğinden emindim.

0: Hatta gittim nişan yüzükleri bile aldım, bak! İsmi neydi? Serap'tı galiba. Evet evet, Serap. Serap. Arayalım mı abi? Ne diyorsun yani, belki de buluruz diyorsun, öyle mi arkadaş?
1: Muhakkak bulacağız diyorum. İçimde garip bir his var.
0: Yapma ya! Hadi gidelim öyleyse.
1: Hadi abiciğim.

0: TRT Name.
1: Gece, sevdiğinin gözlerini yıldızlarda arayanların, bir şarkıda onun adını fısıldayanların en güzel zamanıdır bizce. Gündüzün en güzel saatinde de olsak, geceye dokunmadan geçmek olmaz. Ne de olsa birçok şarkının içinde gizli kalmış öyle çok geceler var ki. Mehtaba dalıp sevdiceğini anımsayan, her baktığı yerde her gece onu gören, onlardan biri bu kez, bu dakikalarda bizlerle buluşuyor. Neyde Salih Yurttaş'ı dinliyorsunuz?

0: Teşekkürler Salih Yurttaş.
1: Geceli gündüzlü vakitlerin içerisinde kaybolan bir çocuk gibi aşk. Ama illaki o kayboluşlar geceyle birlikte daha çok çıka gelmez mi? Gece gözlü, gece kirpikli kadın. Gecelerde gözledim seni, gecelerde özledim. Mehtaplı gecelerde özledim. Katran karası gecelerde bekledim. Ah geceler, geceler. Öznesi gece olursa şarkının cümleleri bu şekilde uzayarak akıp gider dostlar. Tıpkı şimdiki şarkımızda olduğu gibi.

Derler ki aşktan başı sıkışanın dostu geceler olurmuş. Gecelere sarılanlar, yalnızlığını onunla paylaşanlar. Peki sadece aşık olanların mıdır o geceler? Hayır efendim, bizce değil. O yıldızlı, mehtaplı, yakamozlu geceler her daim hayattan keyif alanların, muhabbetin, hiç bitmeyen dostlukların da. Yani her güzelliğin içinde saklanan güzel bir keyiftir geceye yarenlik etmek.

Hani dedik ya biraz önce gündüzü de bir gecesi de aşık olanın. İşte öyle bir şarkı sıradaki sevgili dostlar. Yıllarca kimler kimler söyledi ama en çok Ferdi Özbey'in sesiyle kulaklarımızda bu unutulmayan şarkı. Beyaz kuyruklu piyanosuyla, gülen yüzüyle ne güzel de hatırlanır o usta yorumcu. Şimdi hem onu yad edelim hem de özlediğimiz bu Suat Say'ın şarkısını Lale Mumcu Başel'den dinleyelim efendim. Buyursunlar.

Evet kıymetli dinleyenler, bugün gündüzümüzü geceye katıp sonlandırıyoruz programımızı. Bir saat boyunca bu güzel yolculukta beraberdik sizlerle. Biz haftaya aynı gün ve saatte yine bu frekansta olacağız sevgili dostlar. Rastlaşmak dileğiyle efendim.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Katliamcı Netanyahu'nun Lübnan'da işgal alanını genişleteceklerini açıklamasının ardından İsrail güçleri bölgede yeniden katliam yapmaya başladı. İran ise saldırılar nedeniyle ABD ile müzakereleri durdurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'la görüştüğünü, çatışmaların duracağını söyledi. Soykırımcı Netanyahu ise Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Gelişmelerle birlikte bölgede gerilimin had safhada olduğu vurgulandı. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürüyor. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İran basını ise görüşmelerdeki nihai metnin değerlendirildiğini, ABD'ye henüz bir cevap verilmediğini yazdı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyini hedef gözetmeden bombalayan İsrail'in son bir haftada düzenlediği saldırılarda 88 kişi öldü. Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırıda ölenlerin sayısı ise 3500'e yaklaştı. Yaralananların sayısı ise 10.000'i geçti. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde Ekim ayında varılan ateşkesi 3076 kez ihlal etti. Ateşkes sürecinde 930'dan fazla Filistinli'yi katletti. İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail zulmü son bulmuyor. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınıyla bilinen iş insanı Turgut Koç da ifade verecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Toplumsal huzuru bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Yargıtay'ın da CHP ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini kaydetti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine ilk duruşmanın 43. oturumuyla devam ediliyor. Bugünkü oturum tutuklu sanık Yunus Göçer'in savunmasıyla başladı. Dünkü oturumda savunma yapan tutuklu sanık Vedat Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kültür Anonim Şirketi'ne iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söylemişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında tutuklu Muhittin Böceğin kuaförü ile sosyal medya danışmanı ve bir mimarın bulunduğu 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 3'ü yakalandı. Bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yarın Türkmenistan'a gidecek. Cevdet Yılmaz, 2 gün sürecek ziyaret sırasında Türkmenistan-Türkiye hükümetler arası ekonomik komisyon toplantısına katılacak. Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la da bir araya gelecek. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele sürüyor.

İstanbul ve Nevşehir merkezli olarak 55 kentte düzenlenen operasyonlarda 196 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere ait 70 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Haberleri dinlediniz.

0: Radio Name.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boyer, ton meisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, Ud'da Ömer Oytun, Kanun'da Cemil Atikoğlu, Klarnet'te Şükrü Kabacı, Ritim Saz'da Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, programımız Türk musikisinin en etkileyici ve karakteristik makamlarından biri olan hüzün, zarafet ve içtenlik duygularını güçlü bir şekilde yansıtmasıyla bilinen, yapısında Kürdi ve Hicaz dizilerinin özelliklerini bir araya getirerek kendine özgü bir melodik renk oluşturan ve birçok önemli bestekarın birbirinden güzel örneklerini verdiği Kürdeli Cazkar makamında birbirine bağlı eserlerle başlıyor. Tamburi Cemil Bey'in Kürdeli Cazkar ve Peşrevi'nin bir bölümünün ardından korumuz sizlerle olacak. Şimdi mikrofon şefimiz İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarında.

TRT Name. Kıymetli dinleyenler, Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere Kürdili Cazkar makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Efendim değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı yine Kürdili Cazkar makamında şarkılarla devam ediyor. Türk musikisine eğitim ve icra alanında önemli hizmetlerde bulunmuş sanatçılardan olan, yetiştirdiği öğrenciler ve bıraktığı eserlerle Türk musikisinin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynayan bestekar Emin Onga'nın güftesi Muzaffer Akalın'a ait Kürdili Cazkar eseri var sırada. Sanatçımız Aslı Pakalınlar'dan dinliyoruz. Bunca cevrinle gönül ülkesi virane olur. Aşıkın can verecek sevdiği bir tane olur.

Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Stüdyoname programında sıradaki eserin bestekarı repertuarımıza kazandırdığı birçok şarkıyla unutulmazlar arasına girmiş. Evet, Necdet Tokatlıoğlu. Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait Kürdülü Cazkar şarkıyı sanatçımız Suat Erdil söylüyor. Bu ateşi sen yaktın, içime gel de sen söndür. Geçti hasretinle günlerim. Hadi geri döndür.

Efendim ruhunuzu namelerle sarmaya devam ediyoruz. Sırada bir başka unutulmaz bestekar Avni Anıl'ın güftesi Gülgün Koçman'a ait Kürdili Cazkar şarkısı var. Sanatçımız Özant Koç sizin için söylüyor. Lacivert akşamlar susunca birden, yıldızlar dünyama koşunca birden.

TRT Name. Gül yüzünde güller solsa ağlarım. Bağlarında ak bağrımı dağlarım. Kıymetli bestekar Erol Sayan'ın gönül telinden çıkmış harika bir eser Kürdülü Cazkar makamında efendim Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyoname programı Türk musikisinin en etkileyici ve en derin makamlarından biri olan Uşak makamında eserlerle devam ediyor. İlk eserimizin bestesi Şükrü Tunar'a ait. Cemil Atikoğlu'nun yapacağı Kanun Taksim'in ardından sanatçımız Alper Diler'den dinliyoruz. Gezer dolaşırsın her

Her an gönülde, bana kokarsın sen lalede, gülde. Girdin gönlüme, gizlendin derinde. Beni yaşatmak da senin elinde.

0: TRT Name.
1: Efendim sırada duygulu ve akıcı eserleriyle bilinen Musa Kumral'ın güftesi Müzeher Güyer'e ait Uşak şarkısı var. Sanatçımız Eylül Turan söylüyor. Niye gittin sevgilim öyle uzak ellere? Bülbül bile ağlamış geçen güzel günlere. İstemem ben baharı, bakmam artık güllere. Bülbül bile ağlamış geçen güzel günlere.

Kıymetli dinleyenler, Uşak makamında güzel şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Stüdyoname programında sırayı Yılmaz Yüksel'in güftesi Ahmet Aymutlu'ya ait Uşak eseri alıyor. Sanatçımız Deniz Macaroğlu'ndan dinliyoruz. Gönlüme gir, doğ güneşim, kalbimi yak aşk ateşim. Kimsesizim, yoktur eşim, yandı hayat, söndü emel.

Menekşe gözler hülyalı, bakışları çok manalı. Gönül yakıcı o gözler, meğer ezelden sevdalı. Türk müziğinin en tanınmış bestekar ve güftekarlarından biri olan Yesari Asım Arsoy'un efendim Uşak makamındaki bu eserini sanatçımız Bahadır Özüşen'den dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Efendim, bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Direli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu malının yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine göz yummadıklarını söyledi. Erdoğan, Ankara'da Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, son dönemdeki yerel yönetimler merkezli skandalların asla mazur görülemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Toplumsal huzuru bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Yargıtay'ın da CHP ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret, Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleşti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyada yaptığı açıklamada milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum.

dedi. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 kişinin emniyet birimlerindeki işlemleri sürüyor. Belediyedeki imar ve ihale süreçlerinin incelemeye alındığı soruşturmada rüşvet çarkına ilişkin önemli delillere ulaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin rüşvet trafiğini kendi aralarında sabun parasıyla kodladığı ortaya çıktı. İstanbul'un simgesi tarihi yapılardan yere batan sarnıcı konusunda mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü haklı buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı reddedildi. Kararla yere batan sarnıcının yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarihi sarnıcı sabah saatlerinde tahliye ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Fatih Kaymakamlığı ekiplerine teslim etti. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele sürüyor. İstanbul ve Nevşehir merkezli olarak 55 kentte düzenlenen operasyonlarda 196 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere ait 70 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İran basını ise görüşmelerdeki nihai metnin değerlendirildiğini, ABD'ye henüz bir cevap verilmediğini yazdı. Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıla ilişkin sağlık araştırmasını yayımladı. Araştırma Türkiye'deki her 5 kişiden birinin obez olduğunu ortaya koydu. Obezite oranının kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olduğu kaydedildi. Araştırmaya göre Türkiye'den en çok görülen hastalıksa bel bölgesiyle ilgili rahatsızlıklar oldu. Geçen yıl her 4 kişiden birinin bel problemiyle uğraştığı belirtildi. Hipertansiyon ve şeker de en çok görülen hastalıklar arasında yer aldı. Dünya Meteoroloji Örgütü yakın gelecekte küresel sıcaklığın artacağı uyarısında bulundu. Dünyanın aşırı hava olayları riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek güçlü bir El Niño iklim dalgasının geldiği vurgulandı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Acem Kürdi Faslı dinleyeceksiniz. Programı Atilla Gündüz yönetiyor. Ara taksimini Udla Oytun Uçar yapıyor.

0: İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Acem Kürdi Faslı dinlediniz. Programı Atilla Gündüz yönetti.
1: Farklı yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu malının yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine göz yummadıklarını söyledi. Erdoğan, Ankara'da Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, son dönemdeki yerel yönetimler merkezli skandalların asla mazur görülemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret, Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleştirildi. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 kişinin emniyet birimlerindeki işlemleri sürüyor. Belediyedeki imar ve ihale süreçlerinin incelemeye alındığı soruşturmada rüşvet çarkına ilişkin önemli delillere ulaşıldığı belirtildi. İstanbul'un simgesi, tarihi yapılardan yere batan Sarnıcı'nın yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarihi Sarnıcı sabah saatlerinde tahliye etti. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyar lira aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Giresun'un Bulancak ilçesinde sağanak sonrası birçok noktada toprak kayması meydana geldi. Heyelan riskinin devam ettiği bölgede ekipler 33 evi tedbir amaçlı boşalttı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İran basını ise görüşmelerdeki nihai metnin değerlendirildiğini, Amerika Birleşik Devletleri'ne henüz bir cevap verilmediğini yazdı. Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıla ilişkin sağlık araştırmasını yayımladı. Araştırma Türkiye'deki her 5 kişiden birinin obez olduğunu ortaya koydu. Obezite oranının kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olduğu kaydedildi. Araştırmaya göre hipertansiyon ve şeker en çok görülen hastalıklar arasında yer aldı. 2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. A milli futbol takımımız turnuva için ABD'ye gitti. Yola çıkmadan önce 26 kişilik nihai kadro açıklandı. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki tüm maçlar TRT ekranlarından yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

TRT Name radyo frekansından bütün dinleyicilerimize tekrar merhaba efendim. Akustik Name programıyla bir kez daha karşınızdayız. Evet, haftalar geçti ve biz yeni bir repertuar hazırladık. Ben Ayşe Eren Yusuf. Birbirinden kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımla bir kez daha huzurlarınıza geldik. Bugün sizler için çok güzel şarkıların yanında ufak bir değişiklik yapalım istedik ve çok beğeneceğinizi tahmin ettiğimiz türkülerimize de yer vermek istedik. Radyolarınızın başında bir saat boyunca bizlerle olursanız ve bu güzel eserlere bizlerle birlikte eşlik ederseniz biz daha da mutlu oluruz. Şimdi sizlere çok kıymetli saz sanatçı arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Kemanda Turay Dinleyen, Kanunda Bora Dicle, Ut'ta Gürcan Yaman, Klarnette Tanju Erol, Bas Gitar'da Cenk Ersarp, Piyano'da Orhan Ayaz, Ritim Saz'da Erhan Bahçı. Yapımcımız bugün çok kıymetli dostumuz, arkadaşımız Işıl Aktan, Tonmeister'imiz yine çok sevdiğimiz Barış Baykal ve teknik yönetmenimiz, ona da sevgilerimizi gönderelim, Mehmet Bahar. Bu isimler stüdyomuzda değil, mutfaktalar. Biz belki onları görmüyoruz ama varlıklarını arkamızda hissettiğimiz için kendimize burada güvenimiz artıyor. Bunu da onlara borçluyuz. Sağ olsunlar, her zaman da var olsunlar. Evet, bugün programı bir kez daha dinlemek isteyenler için gece saat 12'de yeniden huzurlarınızda olacak. Bunu da bir kez söylemiş olup artık şarkılarımızla devam edelim. İlk eserimiz çok güzel bir Buselik şarkıydı. Buselik makamının Semai usulünde bu güzel şarkının söz ve müziği de Yalçın Turay'a aitti. Gittin uzaklara, dönmedin daha. Kaldım yad ellerde, kimsesiz, yalnız. Gözlerim yollarda, ismin dudakta. Bekliyorum hep, çevre boş, yol ıssız. Gel artık zehretme bu ömrü bana. Hasretim, hasretim sana dedik. Bu güzel eserle açılışımızı yaptıktan sonra yine seveceğinizi düşündüğümüz Nihavend makamında bir eserle devam ediyoruz efendim. Güftesi Halit Çelikoğlu ve bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Nihavend makamında bir eser. Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum. Buyurun.

Bu güzel Nihavend makamında şarkının ardından haydi gelin önümüzdeki şarkıyı hep birlikte söyleyelim. Bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait yine Nihavend makamında ki bu eser. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında, sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında.

tahmin ediyorum ki bizlerle birlikte sizler de bu şarkıyı bulunduğunuz yerlerde söylediniz efendim. Evet, yayınımız devam ediyor. TRT Name radyo frekansında ben Ayşe Eren Yusuf'la olan birlikteliğiniz yine Acem Kürdi makamında bir şarkıyla devam edecek. Bestesi Teoman Alpay'a, güftesi Sadık Şendil'e ait, yine beğeneceğinizi tahmin ettiğim bir eser. Bu eseri eski Türk filmlerinden hatırlarsınız. Böyle ara ara biz de özlüyoruz. Yeşilçam filmlerine yer vermeye çalışıyoruz. Yeşilçam filmleri deyince de ister istemez hepimizin bildiği, yeni jenerasyonun belki haberinin olmadığı filmler ama şu anda hepimizde bir gülümseme oldu. Çünkü hepimiz bu filmleri bilecek yaşlardayız artık. Bizi dinleyenler de eminim. Sizler de yaşayacaksınız şimdi şarkımızı söylerken, o eski günlere gideceğinizi tahmin ediyorum. Bana kollarını uzatsan biraz, sana kul olurum, seven ne yapmaz? Gel öldür bu ömür böyle tükensin, sana bin can feda, seven ne yapmaz?

Evet efendim, şimdi yine Kürdi makamında bir şarkı icra edeceğiz saz sanatçısı arkadaşlarımla. Bu arada hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Çok güzel aralarda solo performanslar da sergiliyorlar. Tek tek ayrı ayrı hepsine sevgilerimizi gönderelim. Bestesi Saadettin Öktenay, güftesi Sevim Yüce Alp'e ait bir eser. Haydi gelin efendim, bunu da birlikte söyleyelim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

Şimdi sabah makamında bir eserle devam edeceğiz. Söz ve müziği Cengiz Onural'a ait. Çok aşığın var diyorlar, yalan de, yeter bana diyeceğiz. Ama öncesinde sevgili Turay dinleyen güzel bir keman taksimiyle

Evet, iki sabah makamında eseri birbirine bağladık ve ilk eserin ardından Bir Dalda İki Kiraz adlı çok güzel şarkıyı seslendirmeye çalıştık efendim. Şimdi böylelikle Türk sanat müziği eserlerimizin bu programda sonuna geliyoruz. Akustik namede bazen daha önce de yaptığımız gibi türkülere

yer vermeye çalışıyoruz. Türküleri de unutmamak gerekiyor. Zaten TRT Türkü radyo kanalımız var ama yine de biz de böyle bazen söylemek istiyoruz içimizden çok geçen türküleri. Zaten türküler sevilmez mi değil mi? Yani sadece şarkı söylüyorum diye bir şey yok bence her iki taraf içinde. O yüzden hadi gelin hep birlikte bu güzel türküleri tekrar hatırlayalım. Bahçede yeşil çınar boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim. Bilmedim alem duyar.

TRT Name'deyiz efendim. Akustik Name programımıza devam ediyoruz. Güzel bir türkünün ardından bu sefer Erzincan yöresine gideceğiz. Aşık Daimi'ye ait bir eser. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama.

Erzincan yöresinden şimdi de Kırşehir yöresine geçelim. Türküler deyince Kırşehir olmazsa olmaz tabii ki. Derleyen ve notaya alan Nida Tüfekçi, kimden alındığı da Neşet Ertaş. Efendim isimlere bakar mısınız? Onları da anmış olduk, güzel oldu. Muzaffer Sarı Sözen, Nida Tüfekçi. Tabii ki bunları söylemeden olmaz. Yine çok güzel bir eser. Zülüf dökülmüş yüze, aman kaşlar yakışmış göze, aman.

Efendim şimdiki yöremiz Erzurum olacak. Hulusi Seven'den alınmış bu güzel türkü. Derleyen de Emin Aldemir'miş. Onların da isimlerini söylememiz gerekir diye düşünüyorum. Emek vermişler. Şimdi efendim Ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melul melul diyeceğiz.

Bu güzel türküyle aslında TRT Name'deki akustik name programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Maalesef bugün de bizlere ayrılan süre burada bitti. Bir türkümüz kaldı, onunla da sizlere hoşçakalın diyeceğiz. Ben Ayşe Eren Yusuf, bugün bir saate yakın radyolarınızda olmaya çalıştık. Bu programın tekrarını dinlemek isterseniz gece saat 12'de tekrar yayınıyla yine TRT Name frekansında olacağız. Keman'da Turay Dinleyen bugün bize eşlik etti. Kanun'da Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, bas gitarda

Cenk Sarp, piyanoda Orhan Ayaz ve ritim sazda Erhan Bahçı bizlerle birlikteydi efendim. Hepsine sonsuz kere teşekkür ediyoruz tekrar. Yapımcımız bugün Işıl Aktan'dı. Tonmeisterimiz Barış Baykal'dı ve teknik yönetmenimiz de Mehmet Bahar'dı. Yine mutfak ekibimize de çok çok teşekkürlerimizi sunalım. Evet, bugün dediğimiz gibi sizler için şarkılar ve türkülerden oluşan bir repertuar seçtik. Bir sonraki Akustiknama programında ben yine sizlerle birlikte olurum ama şu anda maalesef zaman veremiyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyelim. Son bir türkümüz kaldı demiştik, onu da haydi gelin hep birlikte söyleyelim. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar, insan sevdiğine canım, böyle mi yanar?

Merhaba sevgili dostlar, TRT Nami'de birlikteliğimiz başladı. Akşamın sesiyle saatimiz 19.1'e doğru ilerliyor. Bizler programı hazırlayan Işıl Aktan, teknik yönetmenimiz Ferda Seher Topçu ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Güzel, keyifli bir akşam diliyoruz her zaman olduğu gibi. Salı akşamını saat 21'e dek Türk Sanat Müziği'nin o güzel şarkılarıyla sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sıcak İstanbul'dan sesleniyoruz. Birlikteliğimize bugün keyifli bir Yıldırım Gürses şarkısıyla başlayalım istedik. Güfte Mustafa Sevilen'e ait, Yahya Geylan seslendirecek. Ateş olup yaksan da, gonca güller taksan da, ahu olup baksan da, affetmem asla seni.

İndiyen nameler ruhumu sardı. Ahmet Özhan'dan dinledik Zeynettin Maraş'ın bu güzel Nihavend şarkısını. Şimdi Hasan Eylen'e kulak veriyoruz. Güfte Özdemir Kiper'e, beste Hüseyin Soysal'a ait. Özlediğim şarkısın kulaklarımda. Adın binbir namedir yanık dudaklarımda.

Turan Taşan'ın bestesiydi. Nedim Selçioğlu'nun sözleriyle Murat Seçkin'den dinledik. Sen olsaydın. Şimdi bir Yıldırım Gürses şarkısı var sırada. Bestekarının sesinden dinleyelim bu nihavend eseri. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı.

karardı, aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı, aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı, aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı, aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı, aşkım.

Şimdi de Esra İçöz'e kulak veriyoruz. Vecdi Seyhun, Hüseyin Aydın Kaya'nın dizelerini bestelemiş yine aynı makamda. Hatırlar mısın beni bir zamanlar? Ne kadar severdim seni, ne kadar. Gözümde güneştin, gönlümde bahar. Ne kadar severdim seni, ne kadar.

Saatler 19.32'ye doğru ilerliyor. Ayşen Birgör'den dinledik. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye dedi. Zeynettin Maraş'ın Yavent şarkısında. Şimdi Cem Kürdi makamında bir Şekip Ayhan Özışık şarkısında Vedat Kaptan Yurdakul mikrofonda. Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra, ince bir yağmurla ıslanmış, yorgun.

Teoman Volkan Özselçuk'tan dinledik. Arif Sami Taker'in Acem Kürdi şarkısıydı. Şimdi anladım neden bana küstüğünü. Zehretme hayatı cananım bana. Elemlerle doldu benim her anım. Kederinle yanıp sönsen de canım. İnan ki ben yine sana hayranım. Zeki Müren'in sevilen bu Acem Kürdi eserinde de Alparslan'a kulak veriyoruz şimdi.

0: başka mutluluk.
1: Ve birlikteliğimizde Nazan Sıvacı bize eşlik etti bu dakikalarda. Canip Avcı'nın güftesi Erol Bingöl'ün Acem Kürdi eseriydi. Asuman Aslım Görgün de bir Arif Sami Toker şarkısı seslendirecek. Unutmak istesem o hatırayı, kalbimde gizlenen eski sevdayı.

Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin. Yusuf Nalkesen'in Muhayyer Kürdi eserinde Faruk Salgar'ı dinledik. Saatimiz 19.57 sevgili dinleyenler. Birlikteliğimizin ilk saatini İhsan Güvenç'in yorumuyla Bir Yıldırım Gürses şarkısıyla dolduruyoruz. Bir garip yolcuyum hayat yolunda. Yolunu kaybetmiş perişanım ben. Mecnun misali gurbet ellerde, ümitsiz sevginin kurbanıyım ben.

Mir Selahattin Altınbaş bestesiydi. Turgut Yerkent dizeleri yazmıştı. Ayfer Erden dinledik bu Muhayyer Kürdi şarkıyı. Turgay Kızıltuğ ile devam edelim. Necdet Tokatlıoğlu'nun Muhayyer Kürdi eseriyle. Söz verirsin severek, bekletirsin üzerek, aldatırsın gülerek, gülme istemem artık.

Umut Akyürek'ten dinledik. Turhan Taşan'ın güftesi, Talat Er'in bestesiydi. Sen uzakta bir yıldız, uzansam dokunamam. Ve Hasan Eylen'e kulak veriyoruz şimdi. Erdoğan Berker'in Ayten Baykal'ın dizeleriyle bestelediği Hüseyin'i eseri dinleyeceğiz. Sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye, ya da bildiğimiz adıyla Yunus gibi.

Menekşe kokulu yârim, bu Hüseyini türküyü Sami Aksu'nun yorumuyla dinledik. Bahadır Özüşen'in Necdet Atılgan'ın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Hüseyini şarkısını da dinleyelim şimdi. Hayal deryasına ben bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü.

Leylak takıvermiş saçının tellerine, çapkın kına yakmış minicik ellerine. Hasan Kaya Manioğlu'nun güftesi Bahri Altıntaş'ın Hüseyin'i şarkısıydı, Nusret Yılmaz seslendirdi. Akşamın sesi TRT Name'de devam ediyor, Neşe Öztaş'a kulak veriyoruz. İlkan Sa'nın dizeleri Hüseyin Erbay'ın Hicaz şarkısıyla. Verdiğimiz o sözleri, ettiğimiz yeminleri, aşkla geçen o günleri söyle nasıl? Thank you.

Mehmet Erbulan'ın güftesi Necdet Tokatlıoğlu'nun Hicaz bestesiydi. Böyle kaç yıl geçecek gözyaşlı gönül kırık. Aslı Pakalınların ardından şimdi Mine Geçili'ye kulak veriyoruz. Zeki Müren'in Hicaz şarkısıyla. Aldattın beni seviyorum diye kalbimi yıktın. Günahımı sen çek, mihrabımı elinle yıktın.

Melda Kuyucu Kılıcı, Coşkun Sabah'ın Sevilen şarkısında dinledik. Güfte Turhan Taşan imzası taşıyordu. Erol Bingöl'ü de Necdet Varol'un Hicaz şarkısında dinliyoruz şimdi. Hayat atlı yaya geçip gidiyor, geri kalan yalnız birkaç hatıra.

Yıldırım Gürses'in Mustafa Sevilen'in dizeleriyle bestelediği sevilen şarkıyı Serdar Kaşıkçılar seslendirdi. Akşamın Sesi devam ediyor. TRT Name'de birlikteliğimizin sonlarına yaklaşırken şimdi Cengiz Han Sönmez'i kendi bestesinde dinleyeceğiz. Güfte Hüseyin Balkancı'ya ait. Canımcım.

Ali Rıza Kural seslendirdi Yeser Yasim Arsoy'un hareketli Hicaz şarkısını. İki güzel eserle sizlere veda ediyor sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Işıl Ak'tan teknik yönetmenimiz Ferda Seher Topçu. Mikrofonda ben Tülay Tüzün. Önce Gül Yazıcı'yı Hasan Esen'in Hicaz şarkısını da dinleyeceğiz. Altı Aklımı baştan ve hemen ardından da Belkıs Özener'in seslendireceği Suat Say'ın bestesiyle sizlere veda edeceğiz. Artık sevmeyeceğim. Hoşçakalın.

geçi verdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedin, bak kaçıver.

0: Hazırlayan ve sunan Hüseyin İpek.
1: Ben Deniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Türkay Güner'le birlikte TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından Aşkın Namesi program ekibi olarak sizleri selamların en güzeliyle selamlıyoruz efendim. Yollarınız açık olsun, günleriniz aydınlık olsun, bütün hayır niyetleriniz kabul olsun. Allah sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin hepinize ve ülkemize, Türkiye'mize ve bütün dünyadaki insanlara mutluluklar diliyoruz. Savaşların bittiği, barışların hüküm sürdüğü bir gelecek istiyoruz inşallah. Çocuklarımız için, yavrularımız için. Gerçekten keşke bu savaşlara harcanan paralar barış için harcansa da ve insanlar müreffeh bir hayat yaşasalar. Öyle değil mi sevgili dinleyiciler? Evet, hastalara şifalar, dertlere devalar, borçlara edalar.

0: ediliyoruz ve stüdyomda çok değerli iki tane konuğum var. Biri Yusuf Belge hocam, Hafız Yusuf Belge hocam ki beraber 11 yıldır hatta 12 yıldır efendim yüzlerce çocuk elimizden geldi geçtiler ve hayata hazırlandılar. Eğitim konuşacağız Yusuf hocamızla. Yine hem o da kendisi hoca, aynı zamanda sanatçı, kişiliği ve konservatuvar talebesi Enes Muhammed Güvercin kardeşimiz var stüdyomuzda. İlk önce Yusuf hocama hoş geldin diyorum.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz.
0: Çok şükür. Çalışmalar nasıl gidiyor hocam?
1: Rabbimize hamdolsun. 365 gün eğitime devam ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle az da olsa ibadetlerin sürekli olanı makbuldür hadisi gereği. Bizler de sadece yaz Kur'an kursu değil, yaz kış 365 gün Kur'an-ı Kerim değerler eğitimi, dini bilgiler eğitimlerine devam etmekteyiz. Bununla birlikte sizlerle beraber de 12 senedir musiki eğitimine de devam ediyoruz.
0: Evet.
1: Mutluyuz, huzurluyuz elhamdülillah.
0: Evet, sadece tabii orada çocuklar bir şeyler öğrenirken hayatına da bir şeyler katıyor çocuklar, değil mi? Sadece öğrenmek değil. Yani sadece öğrenmek olsa şeytan her şeyin en kralını biliyor zaten. Ha demek ki onu kendi hayatına tatbik edip bizatihi eğitmek lazım. Bir alışkanlık haline getirmek lazım bütün güzellikleri, öyle değil mi hocam?
1: Cami zaten tam bir eğitim merkezi hocam. Camimize gelen cemaatimiz de zaten camideki çocukları, gençleri bildiği için mahallemiz ve çevremizdeki insanlar, ki baştan başka uzak yerlerden gelen cemaatimiz de var. Çocukların, camilerin, çocukların ve gençlerin direkt müezzinlik yaptığı, imamet görevini yapmış olduğu bir camiye gelmekten cemaatimizin de ciddi manada huzur bulduğunu görüyoruz. Ki en basit teravih namazlarında da hep gençlerimiz imamlık yapıyor. Dört rekat kıldıran kenara geçiyor. Ve bir teravih namazını farzdan başlamak kaydıyla 7 kişiyle beraber kılıyoruz.
0: Değil mi? Evet.
1: Tatbikat. Yani çocuklar dediğiniz gibi gençler öğrendiklerini direkt tatbikat yapmış oluyorlar. Tecrübe kazanmış oluyorlar.
0: Bir de sevgili hocam, minare gölgesinde büyümek diye bir söz vardır biliyorsunuz. Ve çocukların aidiyet kazanması için vatana, millete, bayrağa olan sadakatlerinin gerçek manada yerini bulduğu bir yer. İşte orada çocukların belleğini o kadar güzel bir şekilde kazınıyor ki bu. Bir öğrencim vardı, bir konservatuvarda hocalık yaparken dediler ki, hocam bir yurt dışından gelen bir öğrencimiz var, o da dersinize katılabilir mi dediler. Ben de tabii ki dedim, buyursun katılsın. Baktım böyle gayet şey giyinmiş, modern giyinmiş bir çocuk. Hiç kimse düşünemez ki onda o kadar Allah sevgisinin olduğunu düşünemez. Kızım nereden geldiniz siz? Hoş geldiniz dedim. Hocam Strasbourg'dan geldim dedi. Aa dedim, o Strasbourg çok güzel, yeşil bir memleket. Hocam ne güzel dedi ya. Neden kızım? Biliyor musunuz ben bugün dedi uçağa bindim, inşallah yatsı ezanını dinleyebilirim diye dedi. Hocam geldim ki yatsı ezanı okunmuş ve dinleyemedim. Sonra sabaha kadar bekledim, sabah ezanını dinledim dedi. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı ve tüyleri ayaküstü kalktı. Dedim ki imanın kimde olacağı hiç belli değildi.

0: Evet efendim. Ezan gel diyor, yok engel diyor, minarelerse gel yüksel diyor. Bu Anadolu kubbeler dolu, ezandan geçer caminin yolu. Bu güzel güfteyi Nurettin Pala yazdı. Bendeniz Hüseyin İpek besteledim ve Ahmet Emre Belge ve Necip Fazıl Belge kardeşlerden bu güzel eseri dinledik ki onlar da Yusuf Belge hocamın evlatlarıdır. İşte cami gölgesi dedik değil mi? Peki Enes, şimdi sana geçiyorum. Neler yapıyorsun?
1: Neler yapıyoruz? Hafta içimiz hocam okulda eğitimle geçiyor.
0: Hangi okuldu?
1: Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda hocam. İkinci sınıf öğrencisiyim. Orada öğrenimimi devam ettiriyorum. Bunun yanında da yine Yusuf Belgi hocamın görev yaptığı camide de bir çocuk korumuz var. Sizler de zaten o koroda şefsiniz. Sizlerin yanında elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum hocam.
0: Evet, şimdi tabii mütevazı davranıyor yavrum, sağ olsun. Orada ney üflüyor aynı zamanda. Enes aynı zamanda bir neysen. Ve o da benimle başladın değil mi?
1: Evet hocam, yaklaşık 6 yıl oldu.
0: 6 yıl oldu değil mi
1: Evet,
0: ya? Ne,
1: 6 yıl oldu.
0: nasıl geçti yıllar?
1: Evet.
0: Ve oradan da zaten konservatuvar yolu açıldı. Çok şükür devam ediyorsun. Ve aynı zamanda tabii Hafız Yusuf Belge ve Hafız Enes Muhammed Güverçin olarak o da başka bir konu, başka bir dalınız. Gelecekte ne planlıyorsun?
1: Hocam, gelecekte yine musiki ile ilerlemeyi düşünüyoruz. Sizlerden de tabii ki feyiz alıyoruz, Yusuf hocamdan, sizlerden. Amacımız gönüllere dokunabilmek.
0: Gönüllere dokunabilmek. Hadi dokunalım mı beraber?
1: Dokunalım hocam.
0: İnşallah. Ve Cemalettin Turan'ın yazmış olduğu bir güfte. Bir molaymış anladım bu dünya denen fani han. Kaç nefeslik saltanatmış sanma bitmez bir zaman. Uşak makamında bestelediğim bir ilahi. Ben çalayım utla, beraber okuyalım, ne dersin?
1: Okuyalım hocam. Buyurun.
0: Hüseyin İpek ve Enes Muhammed Güverçin ikilisinden dinliyorsunuz sevgili dinleyiciler.

0: Evet, Yusuf Hocam, şimdiye kadar kaç öğrenci geçti Ernistan?
1: Hocam açıkçası onun sayısını bilmiyorum ama
0: Takriben.
1: cami ortamında 75 hafızımız oldu.
0: Hı.
1: 1050 civarında sadece Ferah Mahallesi'nde Yasin, Tebareke, Ambe Cüz'ünü bitiren,
0: Hı.
1: bu demektir ki 50 sayfa üzeri ezber yapan,
0: Hı.
1: her yerde rahatlıkla imamlık yapabilecek, müezzinlik yapabilecek ki camimizde biliyorsunuz zaten çocuklar
0: Hı.
1: müezzinlik yapıyor. Ve yaşı tutan çocuklarımıza da imamlık, gençlerimize de imamlık yaptırıyoruz. 1050 civarında Yasin, Tebareke, Ambe Cüz'ünü ezberleyen talebemiz, Fil Suresi aşağısı ezberlettiklerimizle birlikte sadece Ferah Mahallesi'nden bahsediyorum. 1700 civarını buldu hocam.
0: Hay maşallah. Peki bir de siz Sakarya Araklı'da
1: Taraklı.
0: özür dilerim. Peki siz bir de Sakarya Taraklı'da görev yaptınız. Orada da bu gibi faaliyetleriniz var mıydı? Spor, müzik, efendim yani caminin dışında?
1: Hocam ilk görevimiz Sarıgazi.

0: Şu an Sancaktepe'ye bağlı. Sonrasında Sakarya, Taraklı.
1: Hı.
0: Sarıgazi'de tabii bir mahalle ortamı olduğu için hepsi vardı.
1: Hı.
0: Hem musikiyle hem sporla ilgileniyorduk. Taraklı bir köydü, Çayköy. Orada yeterince sporla değil, eğitimle sadece ilgilenebildik.
1: Hı.
0: Sonrasında yine Hendek, Çamlıca beldesinde görev yaptık ki sporla, eğitimle, musikiyle orada da ilgilendik.
1: Hı.
0: Haseki de nasip olmuştu. Haseki'den de almış olduğumuz hem kıraat eğitimini hem müzik eğitimini oradaki talebelerimizle koruk olarak istifade ettirmeye gayret ettik. 2012 senesinde de Ferah Merkez Camisi'nde bunu sizlerle beraber taşlandırmış olduk.
1: Çok şükür.
0: Ve
1: Evet.
0: sonrasında da albümler geldi.
1: Evet. Albümler geldi. Bir çocuk albümü yaptık 2019'da ve şu anda Türk Hava Yolları'nda da o albüm hala varlığını devam ettiriyor. Ve sizinle bizim ortak bir eserimiz vardı. Neydi o?
0: Asrın Mührü Çamlıca'yla.
1: Değil mi? Evet.
0: Üsküdar'ın özelliklerini özetlemeye gayret ettik.
1: Gayret ettik. Evet. Güftesini Yusuf Belge hocamla beraber yazmıştık. Sonra da bestesini yapmıştım. Hatta o albümde demiştiniz ki hocam Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur koyalım mı? Çünkü Üsküdar'da çıkacak bu albüm demiştiniz. Ben dedim ki ya yeni bir eser yapalım demiştim. Ve Çamlıca Camii yeni yapılıyordu. Caminin adı ne demiştim? Siz dediniz ki Asrın Mührü diyorlar hocam. Dedik ve öyle başladık. Hadi hep beraber Necip Fazıl Belge'den dinleyelim. Çocuk sesiyle dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler.

0: Evet, Necip Fazıl Belge'yi dinledik. Sevgili hocam, albüm demişken ve bu albüm çok şükürler olsun ki hep bizim o çalışmalarımızın ürünüdür bunlar. Biraz bunlardan bahsedelim. Çocuklara nasıl bir ruh verdi bu albüm?
1: Hocam albümümüz tamamen bir eğitim amaçlı zaten olmuş oldu. Şu an Diyanet İşleri Başkanlığımız hatta İmam Hatipler'de, İmam Hatip Ortaokulları'nda özellikle çocuk sesiyle çıktığı için bu albüm çok ciddi manada dinlenir oldu. Hem tasavvuf müziği hem kahramanlık türküleri bir de çocukların her birimizin en fazla kullanmış olduğu aşırı şerifler. İşte Amine Resulü Vallahu
0: Evet.
1: Ve özellikle 5 makamda 5 ezanı çocuk sesinden dinlemiş olduk. Sizlerin vesilesiyle çocuklar makamları öğrenmiş oldu, makamlara vakıf olmuş oldu. 5 makamda 5 ezan ve namaz tesbihatı, müezzinlik imameti bu albümle beraber piyasaya sunmuş olduk. Dönüşleri de muhteşem, dualar içermektedir.
0: Çok şükür, çok şükür, hamdolsun. Tabii bu albüm onunla da kalmadı. Aslında bir taraftan o koromuz çalıştırırken bir taraftan da yine yavrularımızdan ibret alarak onların işte oradaki davranışlarından ibret alarak bir sürü eserler ürettik. Yeni eserler yazdık, yeni eserler besteledik ve sonra da adım adım adım adım bir albüme daha sıra geldi. O albümde neydi?
1: Grup Meknun.
0: Değil mi? Grup Meknun bir molaymış. Anladım, bu dünya denen fanihan. Bu da

Aşkın Namesi programının sonuna geldik. İyi ki geldiniz. Efendim, güzel bir program oldu diye düşünüyorum. Ben Deniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Türkay Güner'le birlikte efendim konuklarım Hafız Yusuf Belge ve Hafız Enes Muhammed Güvercin'e teşekkür ediyorum. Ve sizlere Allah'a ısmarladık diyoruz. Ama neyle? Yine Grup Mekno'nun okuyacağı. Ki onlar Hüseyin İpek, Enes Muhammed Güvercin, Ahmet Emre Belge ve Necip Fazıl Belge. Zemininde kırmızı mukaddes kanır rengi, ay yıldızın bembeyaz, var mı dünyada dengi diyoruz ve hoşça kalın, Allah'a emanet olun diyoruz.

İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Yeni bir Arzu Musiki programında daha birlikteyiz. Sağlıklı, mutlu günler dileklerimizle programımıza başlıyoruz.

19. yüzyıl ilk yarısında yaşamış, hem divan hem de halk şiirleriyle tanınmış halk şairimiz, Bayburtlu zihninin "Vardım ki yurdundan ayağa göçürmüş" dizeleriyle başlayan divanı geleneksel müziğimizde Şehnaz Divan olarak tanınmaktadır. 1826-1872 yılları arasında yaşamış Nevres Paşa'nın bu eserini arşiv kaydında Necmi Rıza Ağızkan'dan dinliyoruz.

Sayın dinleyicilerimiz, Osmanlı'da 19. yüzyıl zaman dilimi müzikal açıdan birçok yeniliğin yanı sıra o zamanlar herkesin dinlemesi mümkün değilmiş gibi görünen saray müziğinin biraz hafifletilmiş şeklinin halk ile buluştuğu, dolayısıyla müzikte popülerleşme sürecinin başladığı bir yüzyıl olarak geçer kayıtlara.

1855-1926 yılları arasında yaşamış Santuri Ethem Efendi'nin Havanizade İsmail Dede'nin terkip ettiği Sultaniyegah makamından bir şarkısını 1996 yılında yitirdiğimiz Bekir Sıtkı Sezgin'den dinledik. Güller açmış, bülbül olmuş bir karar.

Sayın dinleyicilerimiz, 19. yüzyıldan itibaren müzik mekanlarının etkili olmaya başladığı görülür. Bunda Batı müziğinin devlet tarafından desteklenir olması, dolayısıyla da Türk musikisi besteci ve müzisyenlerinin geçimlerini sağlamak amacıyla başka mekanlara yönelmelerinin yanında, yüzyılın toplumsal gelişmelerinin sonucu olarak görülmeye başlanan toplumun dışa açılma davranışlarının etkisi vardır. Darüttalimi Musiki Heyeti arşiv kaydını dinliyoruz. Bülbülüm.

Darut Talimi Musiki Heyeti'ni arşiv kaydında dinledik. Bülbülüm. 19. yüzyıl kahvaneleri, 20. yüzyılda yaygınlaşan, müziği tekrar dinleme imkanını getiren taş plaklar gibiydi. Yeni şarkılar artık kahvehane ve kıraathanelerde ilk kez halkın beğenisine sunuluyor, dinleniyor, dönemin popüler müzikisinin hit listeleri kahvehanelerdeki müzisyen performanslarında derecelendiriliyordu.

20. yüzyıl başında konak ve evlerde düzenli müzik etkinlikleri yaygınlaşmış, fasıl müziği daraltılmış, küçültülmüş haliyle yaygınlaşmış, fasılda seslendirilmek üzere yeni eserler bestelenmiştir.

1884-1932 yılları arasında yaşamış Musa Süreyya Bey'in Nihavend makamındaki şarkısını İstanbul Fasıl Topluluğundan dinliyoruz. Bir gün o güzel şad edecek ruhumu sandım. Ve ardından Udi Afet'in Nihavend şarkısı. Bir aşıkı, dil hastayı, dil şad edecek yok.

Sayın dinleyicilerimiz, bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Birlikte bu akşam çıkalım seyre civanım. Mehtabı içip mes olalım, ruhi revanım. Mesut Kaçaralp'in güftesini yazdığı Şerif İçli'nin Neva makamındaki eserine Meral Uğurlu'nun yorumuyla başladık bu gece programımıza. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız. Bir saat boyunca sizlerle olacağız her gece olduğu gibi. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere her gece olduğu gibi. Bu gece Neva ve Rast makamında eserlerle huzurlarınızdayız. İkinci Neva eser, Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin bir bestesi. Cevdet Bolvadin'den dinliyoruz. Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi, çekti sitemin bunca figan eylemedi.

Yine bağlandı dil bir nevnihale, misali gelmez alemde hayale. Zekai Dede Efendi'nin Neva makamındaki bu eserini Mustafa Seyran'dan dinledik. Sıradaki Neva eser, Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Mülkiyet Oper'den dinliyoruz. Hicran gönül belası, feryat aman elinden, can verse müptelası, çıkmaz o can evinden.

Kosinem ateşe yansın, gönül eğlensin, aldansın. Firakü hicriyle yansın, gönül eğlensin, aldansın. Güfte ve bestesi Şemseddin Ziya Bey'e ait bu neva eseri de İnci Yaman'dan dinledik hep birlikte. Yunus Emre'nin dizelerine Selahattin Pınar'ın neva bestesi var sırada. Turgay Kızıltuğ'dan dinliyoruz. Ben yürürüm yane yane, aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi.

Muntazırım teşrifine, reftar ile revişine, bir ben miyim aşık olan, bülbül aşık gülüşüne. Güfte ve bestesi Tamburi Mustafa Çavuş'a ait bu neva eseri, Filiz Çatıroğlu'ndan dinledik hep birlikte. Neva makamındaki son eserdi. Yıldızlar Altında beraberliğimiz, Rast makamında şarkılarla devam ediyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eserin güftesi Badi Nedim'e, bestesi Zeki Duygulu'ya ait Nevzat Güyer'den dinliyoruz. Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden, bulmakta teselli batan akşam güneşinden.

Bir gönül vardı bende, henüz aşkı tatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış. Arzu duymuş güzele, kollarında yatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış. Ferit Sıdal'ın bu rast eserini Muazzez Abacı'dan dinledik hep birlikte. Eserin güftesi Sedat Ergin Tuğ'a ait. Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait rast şarkıyı da Vedat Kaptan Yurdakul'dan dinliyoruz şimdi. Yalnız benim ol, el yüzüne bakma sakın sen. Kıskan beni, göğsünde uyut, yan ateşimden.

Nereden gönül verdim sana, zindan ettin her günümü. Çok çektirdin çok sen bana, al aşkını, ver gönlümü. Mehmet Erbulan'ın sözlerini yazdığı Metin Everes'in bu rast bestesini Alper Diler'den dinledik hep birlikte. Güfte ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait rast eseri de Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz şimdi. Senden uzak günlerim zindan oluyor, hasretin, elemin kalbime doluyor. Gönül bahçemde yazık, hayal gülüm soluyor, hasretin, elemin kalbime doluyor.

Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular. Eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar. Tanrı seni korusun, kem gözlerden saklasın. Ağartmasın saçını şu geçen zalim yıllar. Nazan Sıvacı'dan dinledik İlkan San'ın sözlerini yazdığı Necdet Tokatlıoğlu'nun bu rast eserini. Bu gecede Yıldızlar Altında programının böylece sonuna ulaşmış olduk sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait rast eser. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak. Güzel de olsa, inanmam artık senin sözlerine, bahar bitmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak. Hoşça kalın.

TRT Name radyo frekansından bütün dinleyicilerimize tekrar merhaba efendim. Akustik Name programıyla bir kez daha karşınızdayız. Evet, haftalar geçti ve biz yeni bir repertuar hazırladık. Ben Ayşe Eren Yusuf, birbirinden kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımla bir kez daha huzurlarınıza geldik. Bugün sizler için çok güzel şarkıların yanında ufak bir değişiklik yapalım istedik ve çok beğeneceğinizi tahmin ettiğimiz türkülerimize de yer vermek istedik. Radyolarınızın başında bir saat boyunca bizlerle olursanız ve bu güzel eserlere bizlerle birlikte eşlik ederseniz biz daha da mutlu oluruz. Şimdi sizlere çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, utta Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk'er Sarp, piyanoda Orhan Ayaz, ritim sazda Erhan Bahçı. Yapımcımız bugün çok kıymetli dostumuz, arkadaşımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz yine çok sevdiğimiz Barış Baykal ve teknik yönetmenimiz, ona da sevgilerimizi gönderelim, Mehmet Bahar. Bu isimler stüdyomuzda değil, mutfaktalar. Biz belki onları görmüyoruz ama varlıklarını arkamızda hissettiğimiz için kendimize burada güvenimiz artıyor. Bunu da onlara borçluyuz. Sağ olsunlar, her zaman da var olsunlar. Evet, bugün programı bir kez daha dinlemek isteyenler için gece saat 12'de yeniden huzurlarınızda olacak. Bunu da bir kez söylemiş olup artık şarkılarımızla devam edelim. İlk eserimiz çok güzel bir Buselik şarkıydı. Buselik makamının Semai usulünde bu güzel şarkının söz ve müziği de Yalçın Turay'a aitti. Gittin uzaklara, dönmedin daha. Kaldım ya dellerde, kimsesiz, yalnız. Gözlerim yollarda, ismin dudakta. Bekliyorum hep, çevre boş, yol ıssız. Gel artık zehre.

etme bu ömrü bana, hasretim, hasretim sana dedik. Bu güzel eserle açılışımızı yaptıktan sonra yine seveceğinizi düşündüğümüz Nihavend makamında bir eserle devam ediyoruz efendim. Güftesi Halit Çelikoğlu ve bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Nihavend makamında bir eser. Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum. Buyurun.

Bu güzel Nihavend makamında şarkının ardından haydi gelin önümüzdeki şarkıyı hep birlikte söyleyelim. Bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait yine Nihavend makamında ki bu eser. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında, sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında.

tahmin ediyorum ki bizlerle birlikte sizler de bu şarkıyı bulunduğunuz yerlerde söylediniz efendim. Evet, yayınımız devam ediyor. TRT Name radyo frekansında ben Ayşe Eren Yusuf'la olan birlikteliğiniz yine Acem Kürdi makamında bir şarkıyla devam edecek. Bestesi Teoman Alpay'a, güftesi Sadık Şendil'e ait, yine beğeneceğinizi tahmin ettiğim bir eser. Bu eseri eski Türk filmlerinden hatırlarsınız. Böyle ara ara biz de özlüyoruz. Yeşilçam filmlerine yer vermeye çalışıyoruz. Yeşilçam filmleri deyince de ister istemez hepimizin bildiği, yeni jenerasyonun belki haberinin olmadığı filmler ama şu anda hepimizde bir gülümseme oldu. Çünkü hepimiz bu filmleri bilecek yaşlardayız artık. Bizi dinleyenler de eminim. Sizler de yaşayacaksınız şimdi şarkımızı söylerken, o eski günlere gideceğinizi tahmin ediyorum. Bana kollarını uzatsan biraz, sana kul olurum, seven ne yapmaz? Gel öldür bu ömür, böyle tükensin, sana bin can feda, seven ne yapmaz?

Evet efendim, şimdi yine Kürdi makamında bir şarkı icra edeceğiz saz sanatçısı arkadaşlarımla. Bu arada hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Çok güzel aralarda solo performanslar da sergiliyorlar. Tek tek ayrı ayrı hepsine sevgilerimizi gönderelim. Bestesi Saadettin Öktenay, güftesi Sevim Yüce Alp'e ait bir eser. Haydi gelin efendim, bunu da birlikte söyleyelim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana

Şimdi sabah makamında bir eserle devam edeceğiz. Söz ve müziği Cengiz Onural'a ait. Çok aşığın var diyorlar, yalan de, yeter bana diyeceğiz. Ama öncesinde sevgili Turay dinleyen güzel bir keman taksimiyle sizlerle buluşacak.

Evet, iki sabah makamında eseri birbirine bağladık ve ilk eserin ardından Bir Dalda İki Kiraz adlı çok güzel şarkıyı seslendirmeye çalıştık efendim. Şimdi böylelikle Türk sanat müziği eserlerimizin bu programda sonuna geliyoruz. Akustik Name'de bazen daha önce de yaptığımız gibi türkülere yer vermeye çalışıyoruz. Türküleri de unutmamak gerekiyor. Zaten TRT Türkü radyo kanalımız var ama yine de biz de böyle bazen söylemek istiyoruz içimizden çok geçen türküleri. Zaten türküler sevilmez mi değil mi? Yani sadece şarkı söylüyorum diye bir şey yok bence her iki taraf içinde. O yüzden hadi gelin hep birlikte bu güzel türküleri tekrar hatırlayalım. Bahçede yeşil çınar boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar.

TRT Name'deyiz efendim. Akustik Name programımıza devam ediyoruz. Güzel bir türkünün ardından bu sefer Erzincan yöresine gideceğiz. Aşık Daimi'ye ait bir eser. Ne ağlarsın?

Şehir olmazsa olmaz tabii ki. Derleyen ve notaya alan Nida Tüfekçi, kimden alındığı da Neşet Ertaş. Efendim isimlere bakar mısınız? Onları da anmış olduk. Güzel oldu. Muzaffer Sarı Sözen, Nida Tüfekçi. Tabii ki bunları söylemeden olmaz. Yine çok güzel bir eser. Zülüf dökülmüş yüze, aman kaşlar yakışmış göze, aman.

Efendim şimdiki yöremiz Erzurum olacak. Hulusi Seven'den alınmış bu güzel türkü. Derleyen de Emin Aldemir'miş. Onların da isimlerini söylememiz gerekir diye düşünüyorum. Emek vermişler. Şimdi efendim, Ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melul melul diyeceğiz.

Bu güzel türküyle aslında TRT Name'deki akustik name programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Maalesef bugün de bizlere ayrılan süre burada bitti. Bir türkümüz kaldı, onunla da sizlere hoşça kalın diyeceğiz. Ben Ayşe Eren Yusuf. Bugün bir saate yakın radyolarınızda olmaya çalıştık. Bu programın tekrarını dinlemek isterseniz gece saat 12'de tekrar yayınıyla yine TRT Name frekansında olacağız. Keman'da Turay Dinleyen bugün bize eşlik etti. Kanun'da Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenker Sarp, piyanoda Orhan Ayaz ve ritim sazda Erhan Bahçı bizlerle birlikteydi efendim. Hepsine sonsuz kere teşekkür ediyoruz tekrar. Yapımcımız bugün Işıl Aktan'dı. Ton Meister'imiz Barış Baykal'dı ve teknik yönetmenimiz de Mehmet Bahar'dı. Yine mutfak ekibimize de çok çok teşekkürlerimizi sunalım. Evet, bugün dediğimiz gibi sizler için şarkılar ve türkülerden oluşan bir repertuar seçtik. Bir sonraki akustik name programında ben yine sizlerle birlikte olurum ama şu anda maalesef zaman veremiyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyelim. Son bir türkümüz kaldı demiştik, onu da haydi gelin hep birlikte söyleyelim. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar, insan sevdiğine canım böyle mi yanar?

Geçmiş zaman olur ki. Şarkılar iç dünyamıza yaptığımız o güzel yolculuğun en özel eşlikçileri. Şarkılar bugünü hissettiğimiz, dünü hatırladığımız yaşamın en güzel renkleri. Biz de şarkılarda buluşmak üzere yeniden huzurlarınızdayız. TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Bugün de en güzel eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e siz değerli dinleyicilerimizle birlikte harika bir musiki yolculuğuna çıkacağız. Bu yayında programımıza Hicaz makamında eserlerle başlıyoruz. Güftesi ve bestesi Metin Eryüre'ye ait şarkıyı Mediha Şen Sancakoğlu yorumuyla sunacağız sizlere. Dinleyeceğimiz bu eser sanatçının Mühürledim Kalbimi isimli albümünde yer alan bir kayıt. Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım.

Ahmet Özcan'ın 2007 yılında yayınlanan Yüzyılın Şarkıları albümünde seslendirmiş olduğu Bir Saadettin Kaynak şarkısına kulak verdik. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi ise Vecdi Bingöl'e aitti. Yayınımıza yine Bir Saadettin Kaynak şarkısıyla devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun değerli sesi Nazan Sıvacı konuğumuz oluyor. Güftesi Hasan Lami Güra'ya ait şarkıyı seslendiriyor sanatçı. Ne boş yere yanmışım, meğer ben aldanmışım, o sözlere kanmışım, meğer ben aldanmışım.

Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2002 yılında yayınlanan O Dudaklar Bülbülleşiyor albümünden anonim bir Hicaz eser dinledik ve bu güzel şarkıyla zannediyoruz günümüz daha da renklendi. Şimdi ise bu ritmi kaybetmiyoruz ve bir Hüsnü Üstün bestesine kulak veriyoruz. Zeki Müren'in Bir Sevdadır Şarkılar isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Güfte Sadık Atay imzalı. Kaşın gözün şöyle dursun, nazın beni öldürecek. Akşam vakti gel gizlice, kim görecek, kim bilecek.

Kim bilecek yatıp kalsam dizlerinde, kim görecek, kim bilecek, kim görecek, kim bilecek, kim görecek, kim bilecek?

İçimizi kıpır kıpır yapan bu Muzaffer İlkar şarkısını Hikmet Ulutaş'tan dinledik. Hicaz makamındaki eserin güftesi Şemsi Belli'ye aitti. Kıymetli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi yine özlediğimiz bir sese kulak vereceğiz. Bu sevilen sanatçımız Süznak makamında bir Gavsi Baykara şarkısı seslendirecek. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

oldu. Evet efendim, bazen yaşamın gerçekleri yüzümüze adeta bir tokat gibi çarpar. İşler istediğimiz gibi gitmeyebilir, araya yıllar, yollar girebilir. Ama şunu unutmayalım ki eğer iki kalp birbirini seviyorsa, fiziken uzak olsalar da her daim yan yanadırlar aslında. İşte bu güzel şarkılar da belki böyle ayrılıklardan besleniyor, belki böyle hüzünler bu güzel şarkıları yazdırıyor. Zeki Müren'in bu eseri de zannediyoruz bu duygu durumunun açığa vurulmuş bir haliydi. Hadi gene şimdi biraz daha hareketlenelim ve Süznak makamında anonim bir eserde değerli sanatçımız Serap Kuzey'e kulak verelim. A benim mor çiçeğim diyor sanatçımız.

Saadettin Kaya'nın güftesi Aşık Ömer'e ait Hicaz eserinde Belkıs Dikmen bizlerle birlikteydi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün repertuarımızda aslında birçok Saadettin Kaynak şarkısına yer verdik. Şimdi de bir Saadettin Kaynak bestesi dinleyeceğiz. Belki de bu değerli bestekarın eserlerinin birçoğunun türkü formuna yakın olması da bugünkü seçimlerimizi etkiledi. Evet, şimdi dinleyeceğimiz eser ise Muayyer makamında ve güftesi Necdet Rüştü Efe'ye ait bir şarkı. Münip Utandı seslendiriyor. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor, esmerim vay.

Yine çok sevilen muhayyer bir türküyü dinledik. Cavit Tanürek bizlerle birlikteydi. Şimdi ise ritmimizi biraz düşürüyoruz ve Hüseyin'i makamında Yorgo Bacanos bestesinde Dilek Türkan'ı dinliyoruz. Bir yaz gecesi Çamlıca mehtabına geldin. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin.

Sanatçımız Celal Altınbaş, beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Hüseyin'i şarkıyı seslendirdi. Gözlerime bakmasaydın, yüreğimi yakmasaydın. 2004 tarihli bu kaydın ardından şimdi 2017 yılında seslendirilmiş olan Kemani Tatyos Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak eserini Ali Suat Erdil yorumuyla sunuyoruz sizlere. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel.

Sevgili dinleyicilerimiz, harika, hareketli bir uşak türküde Seçil Heper bizlerle birlikteydi. Sanatçının 70'li yılların başında seslendirmiş olduğu bu güzel uşak türkünün ardından programımıza şimdi uşak makamının kardeş makamlarından biri olan Rast makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Avni Anıl Hoca'nın güftesi Ülkü Aker'e ait eserini Yaşar Özel yorumuyla sunuyoruz. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

Çekin halay çalsın durmadan sazlar. Çekin ağır ağır halay düzülsün. Evet, Ayşegül Durukan Supi İdrisoğlu'nun güftesi Ahmet Kutsi Tecer'e ait mahur şarkısıyla konuğumuz oldu. Şimdi ise birlikteliğimize yine rast makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Güftesini İlkan San'ın kaleme aldığı bir Neşet Tokatlıoğlu bestesi. Gönül Yazar'ın Kırmızı Gül'ün Alıvar albümünden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar.

Rast makamındaki sevilen türküyü Belgin Erol Gündoğdu bizler için seslendirdi. Kıymetli TRT Name dostlarımız, şimdi Yılmaz Yüksel'in bir şarkısı var sırada. İzmir Radyosu'nun değerli seslerinden, İzmir Radyosu'nun değerli bestekarlarından Yılmaz Yüksel Hoca ile ben de konservatuvar eğitimimin çok çok öncesinde kısacık da olsa çalışma fırsatı bulmuştum. Bu bağlamda gerçekten kendimi şanslı hissediyorum ve bu şarkıyı da beraber meşk ettiğimizi hatırlıyorum. Bu vesileyle kendisini bir kez daha saygıyla, sevgiyle yad ediyorum. Ve efendim rast makamındaki bu şarkının güftesi Cemal Bora'ya ait. Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan İsmail Olgay'dan dinleyeceğiz bu kaydı. Öyle güzel ki gözlerin bakmasını bir bilsen, öldürür mahvedersin yakmasını bir bilsen.

göz göze böyle. Aşk denilen ateşe yanalım mı? El ele, göz göze böylece kalalım mı? Evet, Güzide Kasacı Rast makamında bir Erol Sayan şarkısıyla seslendi bizlere. Efendim, ritmimizi arttıran neşeli, coşkulu şarkılarla Geçmiş Zamanı Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi güftesi Vecdi Bingöl tarafından kaleme alınan Mahur makamında bir Münir Nurettin Selçuk bestesinde değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle. Otomobil uçar.

Kıymetli sanatçımız Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Mehmet Ilgın'ın güftesi Cengiz Han Altuntaş'a ait Rast şarkısını seslendirdi değerli sanatçımız. Evet, Mahur ve Rast makamındaki şarkıların ardından yine duyum olarak yadırgamayacağımız bir makamda, Nihavend makamında şarkılarla devam edeceğiz programımıza. Efendim, bir Suat Say'ın bestesine kulak vereceğiz. Özellikle geçtiğimiz yıllarda özel platformlarda yayınlanan dizilerde de yer verilen bir Suat Say'ın eseri. Bu vesileyle genç neslin de aslında yeni yeni keşfettiği bir şarkı. Şimdi Elif Güreşli icrasıyla dinliyoruz. Gündüzüm seninle, gecem seninle, beyhude geçti bu ömrüm derdinle.

Can tenin altında saklıdır. Bahar rüzgarlı yağmurlarda. Sorsan herkes haklıdır, herkes mağdur öyküsünde. Asfalt ışıltısı ve damlaların sesi. Eski kırık bir tambur

kulaklarda. Sorsan kimse mutlu değil, biri daha iyi oynuyor sahnesinde. Buruşmuş kağıtlarda yürüyorum, bir şey eksik sanki satırlarda. Sorsan gözlerim yalanlar beni, iyiyim desem de sohbetlerde. Mutluluk denizde köpük gibi, hüzünler kırık dal gibi ağaçlarda. Sorsan vuslatın tarifi meçhul, ömürler görünmez ateşlerde. Kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün değerli dinleyenlerimizden şair Deniz Efil'in dizeleriyle seslendik sizlere. Şairin Denizde Köpük Gibi şiirinden bu harika dizeler için kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve tüm bu güzellikleri şimdi yine harika bir şarkıyla taçlandırıyoruz. Ritmimizi biraz arttırıyoruz ve Alaaddin Şensoy'un Nihavend şarkısında Nalan Altınörs'e kulak veriyoruz. Büyüleyen gözlerinle yeşil yeşil bakıyorsun, sevdalanmış yüreğime damla damla akıyorsun.

Özlediğimiz seslerden şarkıları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Osmaniyat Akın'ın Nihavend makamındaki sevilen eserinde Seçil Heper bizlerle birlikte olacak. Göze mi geldim, sen mi unuttun, gelmiyorsun ah. Öyle karanlık gece ki ruhum olmuyor sabah.

İzmir Radyosu sanatçılarından Lale Mumcu Başel, 2020 yılında İzmir Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu Şekip Ayhan Özışık bestesiyle konuğumuz oldu. Ellerim böyle boş boş mu kalacaktı? Efendim, bu güzel Nihavend eserin ardından şimdi yine bir Nihavend şarkıya kulak vereceğiz. İstanbul Radyosu'na uzanacağız. İnci Yaman'ın 2008 yılında seslendirmiş olduğu bir Zeki Müren bestesini dinleyeceğiz. Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle. Gel bana nazlı gülüm, çektirme artık çile.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı, şarkılara sesiyle hayat veren değerli Tülay Canik bizlerle birlikteydi. 1966 yılından günümüze TRT kurumunda Türk musikimize bir ömür vakfeden değerli sanatkar Yıldırım Gürses'in Nihavend eseriyle bizlere seslendi. Yine dinamik, hareketli bir şarkıya kulak verdik efendim. Sevgili dostlarımız, bugün de Türk musikimizin makamsal zenginliği içerisinde harika şarkılarla güzel bir yolculuk gerçekleştirdik ve bir yayının daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugün de sağlık, mutluluk, huzur dileklerimizle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi Yıldırım Gürses'in Güftesi Aydın Ünsal'a ait Nihavend şarkısında Bahadır Özüşen'le baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.